0: Bakalım ne diyecek.
1: Fatıma, ne oldu? Ne dedi hekim?
2: İyi değil Ali. Kaybediyoruz annemi.
1: Öyle söyleme. Allah büyük.
2: Nefes alması ağırlaştı. Zor konuşuyor.
1: Sakin ol. Allah'tan ümit kesilmez.
0: Resulullah'ın haberi var mı?
2: Birkaç gündür rahatsız. Babam üzerine titriyor. Bu sabah biraz iyileşe gibi olunca babamı gönderdi annem. Üzülmesin diye. Öleceğini mi fark etti acaba?
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Resulullah Efendimiz yanı başında ona dualar ederken Hazreti Hatice ruhunu Rahman'a teslim etti.
5: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, yine sana döneceğiz.
2: Anne!
4: Hazreti Hatice peygamberimizin hayatında da kalbinde de çok özel bir yere sahipti. Hazreti Hatice'nin yokluğunu kimse dolduramadı. Ve Resul-i Ekrem büyük bir hüzne gömüldü. Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu. Amcası Ebu Talip ölüm döşeğindeydi. Kureyş müşrikleri son kozlarını kullanmak istiyorlardı. Ona gelip şöyle dediler:
6: Ey Ebu Talip, sen büyüğümüz ve ulumuzsun. Senin ölüm döşeğinde olman bizi endişelendiriyor.
7: Kardeşinin oğluyla aramızda olanları biliyorsun. Onunla aramızda hakem ol. O bizimle uğraşmaktan vazgeçsin. Biz de onunla uğraşmayalım.
8: O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım.
9: Muhammed'e haber verin gelsin. Onunla konuşacaklarım var.

0: Ey kardeşimin oğlu, bunlar kavminin ileri gelenleridir. Seninle anlaşma yapmak istiyorlar. Birbirinize isteklerinizi söyleyin ve uzlaşmaya varın. Aranızdaki husumet bitsin.
1: Peygamberimiz, olur amcacığım, onlardan istediğim tek bir cümle. Bunu söylerlerse anlaşırız, dedi. Ebu Cehil atıldı.
2: Bir cümle mi? Bunda ne var? İstersen 10 cümle de söyleriz.
1: Peygamberimiz, la ilahe illallah deyin, kurtulun. Tek bir olan Allah'a iman edin ve taptığınız diğer putları kaldırıp atın, dedi.
2: Nasıl olur da onca ilahı tek bir ilah yaparsın? Vallahi bu adam yine istemediğimiz şeyleri teklif ediyor. Siz ilahlarınızı bırakmayın, onlara inanmakta sebat edin. İflah olmaz mı? Kalkın gidiyorum.

0: Ebu Talip yeğenine kıyamıyordu. Kendi ölümünden sonra kim bilir neler yapacaklardı. Aralarında bir anlaşma olsun ve bu kıyasıya düşmanlık bitsin istiyordu. Yeğenine dönüp şöyle dedi.
1: Şu söylediklerim gerçeğe uygun şeyler.
0: Peygamberimiz sevinçle, amca gel sen kabul et bunu. Söyle ki ahirette benim yanımda ol. Söyle ki sana şefaat edebileyim dedi.
1: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
0: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı? Bir süre sonra amcasının ağırlaştığı haberi gelince Efendimiz bir ümit tekrar amcasının başucuna gitti. Kureyş'in tüm ileri gelenleri yanındaydı. Peygamberimiz, amcacığım ne olur la ilahe illallah de. De ki bunu dediğine şahitlik edin.

0: de bileyim, dedi amcası Ebu Talib'e.
1: Baban Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin ey Ebu Talib?
0: Peygamberimiz müşriklerin söylediklerine aldırmadan amcacığım la ilahe illallah de demeye devam ediyordu.
2: Ölüm sarhoşluğu bu olsa gerek. İnsanı yoldan çıkartacak ne çok şey var.
0: Peygamberimiz yine amcacığım beni dinle la ilahe illallah de dedi.
3: Dinini terk mi edecek göreceğiz.
4: Muhammed'i bu kadar severken ona uymasa şaşardık.
3: Koca Ebu Talip ölümden mi korkuyor?
1: Yeter artık susun. Ben babamın dini üzereyim.
0: Peygamberimiz biricik amcasının kuru bir inat uğruna ahiretini kaybetmesine dayanamıyordu. Sevgili amcasının müşriklerin akıbetine uğramasını istemiyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle dedi. Amcacığım, vallahi Allah beni men edinceye kadar senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ve Ebu Talip vefat etti. Hazreti Ali'ye onu kefenleyip gömmesini söyleyen peygamberimiz sürekli onun bağışlanması için dua ediyordu. Üst üste yaşadığı bu iki büyük kayıp nedeniyle günlerce evinden çıkmadı. Ve bu seneye Peygamber Efendimizin hislerine atfen hüzün senesi denildi.

0: Ölüm pek çok kini ve düşmanlığı siler, süpürür. Ebu Talib'in vefatı da Ebu Leheb için böyle olmuştu. Artık Ebu Talib düşmanlık ettiği abisi değil, atalarının dini üzere ölen ve yasını tuttuğu aile büyüğüydü. Onun ölümüyle Haşimoğullarının liderliğini Ebu Leheb üstlenmişti. Ve bir kabilenin lideri olmak demek, kan bağı olan herkesi korumakla yükümlü olmak demekti. Bu durumda Hazreti Muhammed'in öz be öz amcası olarak korunması da Ebu Leheb'e düşüyordu. Yeğenine haber gönderen Ebu Leheb, aynı Ebu Talib gibi onu koruyacağını söyledi. Arabistan'da yeni peygamberle ilgili söylentiler yayılmaya başlamış, bu işin ne olduğunu merak edenler Mekke'ye gelir olmuştu. Bunlardan biri de meşhur bir şair olan Ahşa idi.
1: Hoş geldin. Sefalar getirdin Ahşa.
2: Hoş bulduk Utbe.
1: Seni Mekke sokaklarında görmek ne güzel. Kulaklarımızın pasını silmeye mi geldin? Hayırdır?
2: Bu sefer başka bir iş için geldim. Bu diyardan çıkan bir zatın sözlerini duydum. Onun kadar etkileyici ve güzel sözler duymuş değildim şimdiye kadar. Bu adamı görmek, onunla konuşmak istiyorum.
1: Kimi kastettiğini anladım. Ama düşündüğün gibi biri değil.
2: Neden?
1: Muhammed'e inanacak. Buna engel olmam lazım. Kuvvetli bir şairin onun tarafında olması bizim için iyi olmaz.
2: Neden öyle dedin diye sordum Utbe. Daldın gittin.
1: Evet. O bizim aramızdan çıkmış bir isyankar. Sözleriyle insanları büyüler, asılsız şeyler anlatır herkese.
2: Ben sözün iyisini kötüsünden ayırt edebilirim Utbe. İşim bu. Sihir mi değil mi anlarım, merak etme. Onun söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Eğer bu dünyadan yararlı ve iyi işler yapmış olarak çıkmazsak, ahiret yurdunda hazırlıklı olarak gelenlerle karşılaştığımızda pişman olurmuşuz. Bir düşünsene Utbe. Doğru değil mi?
1: Söylediklerinin tamamı mantıksız değil. Ama söylemleriyle karı kocanın, anne babanın arasını açıyor. O yüzden dikkatli olmalısın.
2: Merak etme sen.
1: Bir de o günlük alışkanlıklarımızı yasaklıyor.
2: Mesela?
1: Mesela kumar oynayamazmışız. Faiz yasakmış. Zinaya da kesinlikle izin vermiyor.
2: Bu dediklerini zaten yapmıyorum. Benim için sorun değil.
1: İyi ama sen şarabı çok seversin. Onu da yasaklıyor.
2: Ne diyorsun? İşte şimdi iş değişti. Ben şarapsız yapamam.
1: İşte başından beri sana söylemek istediğim şey bu. Sana uygun bir din değil.
2: Hayır, çok mantıklı buluyorum. Ama içki bağımlılığımdan kurtulmam lazım.

0: En iyisi bir süre daha eski hayatıma devam edeyim. Kendimde içkiyi bırakma gücü bulursam gelir, bu yeni dinin mensubu olurum.
1: Ah şöyle, sen hayatına devam et. Boş ver yeni yetmeleri. Dünyanın zevklerinden mahrum etme kendini.
2: Aşa geri döndü. Fakat bir daha Resulullah'ın yanına gelemedi. O sene içinde vefat etti. Peygamberimiz İslam'ı anlatmaktan usanmıyordu. Fakat Mekke müşriklerinin inatlarını kırmak mümkün değildi. Neredeyse 10 sene olmuştu. Ve bu 10 sene içinde bazı müşrikler tavırlarını hiç değiştirmemiş, aksine düşmanlıklarını arttırmışlardı. Resulullah pek çok yabancının toplandığı panayırları bir fırsat olarak görüyor, onlara tebliğde bulunuyordu. Fakat yaşadığı iki büyük kayıp onu derin bir kedere gömmüştü. Günlerce evinden çıkmadı, kimseyle görüşmedi. Sevenleri bu duruma çok üzülüyor, onun için endişeleniyorlardı. Osman bin Maz'un'un hanımı Havle, evdeki işlere yardımcı oluyor, Ümmü Eymen'le birlikte peygamberimizi hiç yalnız bırakmıyorlardı.
3: Yine yemeğine dokunmamış.
4: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talib'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın. Ne güzel bir yoldaştın. Senin hasretine nasıl dayanacağız?
4: Sen şu anda peygamberimizin tek desteğisin Ümmü Eymen. Sana annem diye hitap eder. Kızları ve sen acısını paylaşacak. Bugünleri birlikte atlatacaksınız.
3: Hatice'nin eksikliğini ne doldurabilir ki? 25 yıl bir arada kaldık. Onun kadar güzel bir insan görmedim. Resulullah'ın gözleri ışıldardı ona bakarken. Maddi manevi desteğiydi onun. Hazreti Meryem kendi zamanının en hayırlı kadınıydı. Hatice ise bu zamanın en hayırlı kadınıdır derdi. Evet, dediğin gibi destek olmalıyız. Allah senden de eşinden de razı olsun Havle. Hiç yalnız bırakmadınız bizi.
4: Osman da ben de severek yapıyoruz ne yapıyorsak. Yeter ki bir faydamız olsun.
3: Eksik olmayın. Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü yalnız bırakmayalım. Çocuklar çok üzgün.
4: Sen geç. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayıp geliyorum ardından.
3: Peki. Ben gideyim o zaman.
2: Hazreti Zeyd ile Hazreti Ali de peygamberimizin yanından ayrılmayanlardandı. Her fırsatta onun yanına giriyor ve bir isteği olup olmadığını soruyorlardı. Yine böyle bir gündü.
5: Nasıl durumu?
6: Üzgün ve düşünceli.
5: Kaç gündür çıkmıyor odasından. Kimseyle de görüşmüyor.
6: Görüşse ne olacak? Canını sıkmaktan başka ne yapacaklar?
5: Haklısın. Ama onun bu suskunluğu benim ciğerimi dağılıyor. Zorluklarla mücadeleyi biz ondan öğrenmedik mi Ali?
6: Ondan öğrendik ama sabrı da öğretti bize. Şu an sabrediyor. Bu dönemde başka bir şey bekleyemeyiz. Önce sevgili eşi, sonra babam.
5: Aynı acıyı sen de yaşıyorsun Ali. Bu imtihan en çok ikinizi etkiledi.
6: En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
5: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali. Sen istediğini doğru yola erdiremezsin demiyor mu ayetler? Resulullah ne kadar uğraştı görmedin mi? Ama nasip olmadı.
6: İşte buna çok üzülüyorum. Babamı ebediyen kaybettim.
5: Keşke seni teselli edecek cümleler kurabilseydim. Gel kardeşim, biraz hava alalım.
6: Sağ ol, iyi geldi. Şimdi benim dertlerimi bırakalım da Resulullah'ı düşünelim. Nasıl tebliğde bulunacak bundan sonra?
5: Ebu Leheb korumasını aldı ya.
6: Ebu Leheb bunu fazla sürdürmeyecektir. Amcamı tanırım. Babamın yerine geçtikten sonra ar belasına yaptı bunu. lider oldu.

0: Ama yeğenini koruyamıyor demesinler diye. Yakın zamanda bırakır, gör bak.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ondan bize bir hayır gelmez. Resulullah için yeni bir çözüm bulmalıyız.
0: En son Taif'e gitmeyi düşünüyordu. Hala aynı fikirde mi acaba?
1: Mekke müşrikleri artık iflah olmaz. Yeni yerlere gitmeli ve yeni insanlarla görüşmeliyiz.
0: Resulullah kendini biraz daha toplayınca bu mevzuyu konuşalım. Ne dersin?
1: Elbette. Yeter ki Allah bize bu dine hizmet etmek için fırsat versin. Canlarımız, mallarımız bu yola feda olsun.
2: Tahmin edileceği üzere Ebu Leheb'in himaye sözü uzun sürmedi. Bir gün peygamberimize gelerek şöyle bir soru yöneltti.
3: Muhammed, biliyorsun ki kavminin lideri bundan sonra benim. Amcan Ebu Leheb. Babam Abdülmuttalib'in ve abim Ebu Talib'in yaptığı gibi seni koruyup kollayacağım. Yalnız aklıma bir soru takıldı. Amcan Ebu Talib seni çok severdi ama senin dinine girmedi. Böyle atalarının dini üzere ölenlerin durumu ne olacak? Sürekli cennet ve cehennemden bahsediyorsun. E putlara tapanların sonu ne olacak?
2: Peygamberimiz tek bir ilah olduğuna inanmayan ve ona ortaklar koşan herkes cehenneme gidecektir diye cevap verince Ebu Leheb öfkesinden kudurdu.
3: Hata bende. Seni koruma gafletine düştüm. Sen hem asisin hem saygısızsın. Nasıl olur da ataların için böyle konuşabilirsin? Ben de kalkmış akrabam olduğun için seni koruyacağımı söylüyorum. Heh, sen kan bağını mı gözetiyorsun ki? Şu halimize bak, kanlı bıçaklı olduk sayende. Sana da getirdiğin şeye de lanet olsun. Senden büyük bir belaya uğramamıştık. Bundan sonra benimle hiçbir ilişiğin kalmadı. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
2: Ebu Leheb kısa bir süre için yeğenine aileden biri gibi davranmaya çalışmış ama bunu becerememişti. Onun himayesini kaldırmasıyla artık peygamberimize Haşim oğullarından bir destek sağlanmayacaktı.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
5: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı, sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı, sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı, sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afita. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatını. Cüntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
7: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir: bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre "Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü" demiştir. Başka bir rivayette "Allah rızası için bu köle artık özgürdür" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı" buyurdu.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit, dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.

0: وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب.
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip: ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken: ezanı işitiyor musun diye sordu. O evet deyince Resulullah öyleyse davete icabet et buyurdu.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi, son elçi zuhur etti.
3: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi.
4: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
5: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
6: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
7: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
4: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
8: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
4: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
8: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
9: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
10: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
11: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
12: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
13: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
14: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonra anasıyla babası onu ya Yahudi, ya Hristiyan, yahut Mecusi yapar.

0: صبرة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللة، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal? Diye sordu. Adamın, yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o, ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi: ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever, bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem: Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi, çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.
0: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
1: كعب بن مالك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.

0: da size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
0: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.

Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti," buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim.

Ana Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de Serametsin efendim. Menşur ile Amruke Mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammedsin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammedsin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbanki kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammedsin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammedsin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim, bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammedsin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz, sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz, babın koyup ayare penah eylemeyiz biz, bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammedsin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammedsin efendim, Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
2: جرير بن عبد الله'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.
1: An ibn Umar radıyallahu anhuma قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
2: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, kurdun kaptığı çocuk senindi, dedi. O da, hayır, senin oğlunu kaptı, dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud, sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım, deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur, dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk da yoktur, fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
1: بريدة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun eselullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.
2: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin. Kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, görülsün ve duyulsun diye yapılmayan bir hac eyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن.
3: برا بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
1: أبو هريرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin, vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: براء بن عازب'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.
0: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.

Ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emrettiğinde imkanı olmayanlar çarşıya gider, hamallık yapar, yaklaşık bir kilo hurma kazanırdı. O kazandığıyla sadaka verirdi. Bugün onlardan bazılarının 100 binlik serveti vardır. Ama şimdi sadaka vermezler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim, bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun, sorarlarsa niçin mestsin Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: لي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsir eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره.
1: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Diğer bir rivayette o rüyayı ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez buyurmuştur.

cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir: "Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz."

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
0: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا.
1: أبو جحيفة وهب بن عبد الله تان رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم ben yaslanarak yemek yemem demiştir.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın.

0: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

0: Resulullah bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene

Hazreti Peygamber döneminde toplumsal yapı, eşit kardeşler topluluğu. Vaktiyle İbrahim aleyhisselam, Rabbinden aldığı emir gereğince, hanımı Hacer'le küçük oğlu İsmail'i, bugün Mekke diye bilinen Kabe'nin bulunduğu yere getirmişti. O sırada Mekke'nin bulunduğu yer, kuş uçmaz, kervan geçmez, kupkuru bir vadiydi. Oğlunu ve karısını bu ıssız yerde adeta ölüme terk etmek, Hazreti İbrahim'i endişelendirmişti. Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Hazreti Hacer, Zemzem suyunun hayat verdiği Mekke'nin bu ıssız vadisinde oğluyla birlikte hayatını sürdürürken, günün birinde Yemen'den gelen Cürhüm kabilesi orada onlarla birlikte konaklamak istedi. Hazreti Hacer ve oğlu onların burada yerleşmelerine müsaade ederek, yalnızlıktan kurtulup Yemenlilerle birlikte yaşamaya başladılar. Cürhüm kabilesi kalabalık bir grubun daha kendilerine katılmasıyla birlikte, Mekke'yi daha yaşanabilir ve mamur bir hale getirdiler. Yıllar geçti, İsmail aleyhisselam gençlik çağına girdi ve yiğit bir delikanlı oldu. Cürhümlüler kızlarını Hazreti İsmail ile evlendirip onunla akraba oldular. Mekke'de mesut bir şekilde hayat devam ederken, günün birinde babası Hazreti İbrahim onu ziyarete geldi ve emri ilahi gereğince birlikte Kabe'yi inşa ettiler. Yemen kökenli olmaları itibarıyla Kahtaniler diye bilinen Cürhüm kabilesi, önceleri İsmail'in tebliğ ettiği dine bağlı kalmış, ancak daha sonra hak dinden saparak zamanla Kabe'ye karşı saygısızlık etmeye ve gizli açık her türlü ahlaksızlığı işlemeye başlamıştı. Arim Selin'den sonra bölgeye göç eden Huza kabilesi, Kinane kabilesiyle birlikte Cürhümlüleri mağlup ederek Mekke'nin yönetimini ele geçirdi. Huza kabilesinden Amr bin Luhay, Mekke ve Kabe idaresini ele alınca, tevhid geleneğini bozup şehirde putperestliği yaygınlaştırdı. Hazreti Peygamber'in dördüncü kuşaktan dedesi olan Kusay, Mekke'ye geldiğinde dağınık haldeki Kureyş'in çeşitli kollarını Mekke'ye yerleştirdi ve böylece Kureyş'in yarı göçebe yaşantıdan yerleşik hayata geçmelerine öncülük etti. Kureyş'in Mekke'nin idaresinde gösterdiği bu maharetinden olsa gerek, Allah Resulü de onların bu konudaki üstünlüklerine işaret etmişti. Kökenlerinin nereye kadar uzandığı ve kabileler arasındaki soy-sop ilişkileri hususu, eskiden beri Araplar arasında merak konusu olmuştur. Bu konu Allah Resulü'nün de gündemindeydi. Sebe'nin bir adam mı, bir kadın mı yoksa bir yer adı mı olduğunu sordu. Resul-i Ekrem, bilakis o bir adamdı dedi. Onun 10 çocuğu oldu, bunlardan 6'sı Yemen'e, 4'ü de Şam'a yerleşmişti. Yemenliler, hepsi Araplardan olmak üzere, Mezhiç, Kinde, Ezd, Eşariler, Enmar ve Himyar, Şamlılarsa Lahm, Cüzam, Amile ve Gassan diye kollara ayrıldı. Hazreti Peygamber, Allah Teala'nın insanların birbirleriyle tanışabilmesi için vesile kıldığı soyların öğrenilmesini tavsiye etmişti. Genelde Arap Yarımadası'nda, özelde ise Hicaz bölgesindeki toplumsal hayatın şekillenmesinde, bölgenin içinde bulunduğu coğrafi konumun ve iklim şartlarının önemli etkisi olmuştur. Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat süren Hadarilerle, şehirlilerle, çöl ve vahalarda yaşayan ve göçebeliği benimseyen Bedeviler, Arap toplumunun karakteristik yapısını yansıtmaktadır. Bedeviler oldukça kısıtlı imkanlarla hayat mücadelesi verirken, Hadariler daha düzenli ve daha yüksek bir yaşantı sürmekteydiler.

Bedeviler hayvancılığa dayalı basit bir ticaret ve kabile dayanışmasına dayalı bir toplum içinde yaşarlardı. Toplumsal doku kan bağı esasına dayanırdı. Herkes kendi soyuna, körü körüne tarafgirlik anlamına gelen asabiyet duygularıyla bağlıydı. Bunun dışında dışarıdan insanlar da kabileye katılabilirdi. Kabilesini terk eden veya kabilesinden kovulan bir kimse, antlaşma yoluyla başka bir kabile mensubunun himayesine girebilir, müttefiki olabilirdi. Savaş veya baskın sonucunda ele geçen veya satın alınan kölenin azat edilmesiyle de baba-oğul ilişkisine benzeyen vela bağı kurulurdu. Anlaşmaya dayalı bu üç toplumsal bağ, kan bağıyla eşdeğer, hatta bazen ondan daha etkindi. Zira antlaşma yoluyla aralarında bağ kurulan kimseler birbirlerinin mirasçısı sayılırdı. Nitekim Resulullah Araplar arasındaki bu toplumsal dayanışma anlayışından yola çıkarak Ensar'la Muhacir'i kardeşlik antlaşmasıyla birbirlerine mirasçı ilan etmiş, ancak bir müddet sonra Kur'an-ı Kerim'in emriyle aralarında kan bağı olmayanların birbirlerinin mirasından pay almaları yasaklanmış, bu kimselere yalnızca bağışta bulunulabileceği bildirilmiştir. Bedevilerin çöl şartları ve düşman kabilelerle mücadeleye dayalı hayat tarzları, adalet ve siyaset anlayışlarını da etkilemişti. Kabilecilik esasına dayalı bir dayanışma anlayışında suçun ferdiliği düsturu kabul edilmiyor, haklıyı haksızdan ayırmak imkansız hale geliyordu. Bunun doğal sonucu olarak öldürülen kimsenin kabilesiyle katilin kabilesi arasında kan davaları sürüp gidiyordu. Kabile siyasetinde devlet egemenliği anlayışı olmadığından ne kabile şeyhi ne de diğer ileri gelenler bağlayıcı kurallar koyma yahut ceza verme yetkisine sahip değillerdi. Hazreti Peygamber'in hicretten sonraki siyasi hedefi cahiliye devrinde hüküm süren Bedevi kabile yönetimine son vermek, onun yerine inananlardan oluşan bir şehir devleti kurarak hukuka ve adalete dayalı bir yönetim tesis etmekti. Muhtemelen bu düşünceyle hareket eden Hazreti Peygamber, Müslüman olan Bedevilerin Medine'ye hicret etmelerini istedi. Kan davaları ve kişinin şehir devlet yönetimine müracaat etmeden kendi hakkını araması yasaklandı. Şehir hayatı yaşayan insanlar Bedevilerle kıyaslandığında geçim kaynaklarının çeşitliliğine bağlı olarak toplumsal ve ananevi hayatlarının daha gelişmiş olduğu görülüyordu. Nitekim Yemenliler şehirde yerleşik bir hayat sürüyorlar ve beşeri ilişkilerde daha seviyeli davranışlar sergiliyorlardı. Allah Resulü de huzuruna gelen Yemenliler hakkında ashabına şunları söylemişti. Size Yemenliler geldi. Onlar merhametli ve yumuşak kalpli insanlardır. İman Yemenli, hikmet de Yemenlidir. Kendini beğenme ve büyüklenme deve sürüsü sahibi kaba bedevilerde, ağırbaşlılık ve vakarsa koyun sahiplerinde görülür. O bu sözleriyle Yemenlilerin o günkü yaşantıları itibarıyla gönülleri imana ve irfana açık insanlar olduklarına işaret etmişti. Esasen yaşanan tecrübelerde bunu teyit etmekteydi. O günlerde henüz medeniliği hazmedememiş Bedevi, Mudar ve Rebiya kabileleri kabalık ve inansızlığın simgesiydiler. Hicaz'ın yerleşik halkı doğusuna göre iman ve fazileti kabule daha yatkındı. Medine'ye hicretin üzerinden 9 yıl geçmişti. Mekke fethedilmiş, Arap kabileleri gruplar halinde Medine'ye akın etmişlerdi. Mudar kabilesinin bir kolu olan Temimoğulları da bunlardan biriydi. Büyük bir gürültüyle Mescid-i Nebevi'ye girmişler ve kaba bir şekilde Allah Resulüne bağırmaya başlamışlardı. Kur'an-ı Kerim onların bu hallerini şöyle tasvir eder. Resulüm, sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bir başka olayda da aynı kabileden bir grup Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmiş, Resulullah da onlara iman ve İslam'ın ilkelerine dair müjdeli şeyler anlatmıştı. Sözleri biter bitmez Bedeviler, ''Ey Muhammed, bize ahirete dair müjdeler verdin, biraz da dünyalık mal ver.'' diyerek büyük bir saygısızlık yaptılar. Bu sözlerden dolayı Allah Resulü'nün üzüntüsü yüzüne yansıdı. Daha sonra da Yemenlilerden insanlar geldi. Allah Resulü onlara, ''Ey Yemenliler, ahirete dair bu müjdeyi kabul edin.
Temim oğulları onu kabul etmemişlerdi buyurdu. Yemenliler, biz kabul ettik ey Allah'ın elçisi. Esasen buraya bunun için geldik dediler. Resul-i Ekrem, Yemenlilerin imana ve İslam'a karşı gösterdikleri bu medeni tavırlarından dolayı olsa gerek, Yemen'de hüküm süren Himyeriler hakkında da hayır duada bulunmuş ve onların dillerinde selam, ellerinde ikramla hep veren, güvenli ve imanlı bir topluluk olduklarını belirtmiştir. Yemenli Ezd kabilesinden de Allah'ın aslanları diye övgüyle bahsetmiştir. Medineli Evs ve Hazreç kabileleri esasen Yemenli Ezd kabilesine mensuptular. Allah Resulü'nün en zor anında ona kucak açmışlar, yurtlarını ve yuvalarını onunla paylaşmışlardı. Bu nedenle onlara Ensar, yardımcılar denilmiş, Allah ve elçisi tarafından da hayırla yad edilmişlerdi. Bedevilerin kaba ve dar görüşlü zihniyetleri dini hayatlarına da yansıyordu. Allah Resulü bir gün mescitte oturuyordu. O sırada bir bedevi mescide girdi, namaz kıldı, sonra şöyle dua etti. Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet et, bizden başka kimseye de merhamet etme. Bunun üzerine Peygamberimiz gülerek, sen geniş olanı Allah'ın rahmetini daralttın buyurdu. Adam bu kez mescidin bir köşesine gidip abdest bozdu. Resulullah'ın kızmadan nazik bir şekilde kendisini uyarması üzerine ise bedevi yaptığı işin doğru olmadığını anlayarak özür diledi. Deve çobanlığıyla meşgul olan bu insanlar çölde sert ve zor hayat koşulları altında yaşamaktan ötürü kabalaşıyor, beşeri ilişkilerde uygunsuz davranışlar sergiliyordu. Ancak onlar çoğu kez sertliğe, katı yürekliliğe ve kabalığa dayalı özelliklerini muhafaza etmekte kararlı görünüyorlardı. Kur'an'ın da işaret ettiği gibi bedeviler, inkarcılık ve ikiyüzlülük konusunda ısrarlı, başkalarıyla paylaşmayı içlerine sindiremeyen, müminlerin başına belalar gelmesine sevinebilen kimselerdi. Kalp katılığı ve dünya malına karşı aşırı düşkünlük onların genel özelliklerindendi. Çölde deve çobanlığı yapıp şehir hayatından uzak durur, toprağa işleyip hayatlarını bu yolla kazanmaktan hoşlanmazlardı. Bu sebeple Allah Resulü ile birlikte oldukları kimi ortamlarda ona karşı nezakete ve adaba aykırı davranışlarda bulunmaktan kaçınmıyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisine gelen bir miktar malı ashabı arasında taksim ederken bedevilerden iki kişi karşılıklı şöyle konuşuyorlardı. Vallahi Muhammed yaptığı bu taksimde ne Allah'ın rızasını gözetti ne de ahiret yurdunu. Kutlu Nebi onların bu sözlerine vakıf olunca mahzun oldu ve yalnız kalmak istedi. Allah Resulüne karşı saygısızlıkları bununla da sınırlı değildi. Ona sattıkları malı tekrar geri alıp başkasına daha pahalıya satmaya kalkışmak, yakasına yapışarak ondan malı istemek, yaptıkları alışverişte kendilerini aldattığı iddiasında bulunmak gibi tavırları Efendimiz'e karşı hürmetsizliklerinin sadece birkaçıydı. Bedeviler her ne kadar hayat şartları ve medeni terbiyeden mahrumiyet gibi sebeplerle bu haşin tutum ve davranışları sergileseler de şehirlilerle sürekli ilişki halindeydiler. Bedevi kabileleri şehirli tüccarların ticaret kervanlarına yol gösterir ve koruyuculuk yaparlardı. Çölün doğal ortamı da şehirliler için ayrı bir cazibe merkeziydi. Yeni doğan çocukların hem Arapçayı doğru öğrenmesi hem de bedensel anlamda sağlıklı gelişmeleri için bedevi süt annelere verilmesi eskiden beri yaygın olan bir gelenekti. Nitekim Allah Resulü öteden beri süregelen bu ilişkileri sıcak tutmuş, İslam'ın medeniliği öngören mesajlarını her fırsatta bu insanlara da ulaştırmıştır. Bu sebeple Resulullah onlardan gördüğü her türlü olumsuzluğa rağmen onlara güzel muamele ederdi. Hasta olanlarını ziyaret eder, yemekteki nezaketsizliklerine sabreder, hediyelerini kabul edip fazlasıyla karşılık verirdi. Şahitliklerine güvenerek Ramazan ayında oruca başlama zamanını tayin eder, dini konularda sordukları sorulara da anlayış düzeylerine uygun cevaplar verirdi. Bedeviler arasında iman ve Allah'a yakınlık konusunda gayretli,

hayra vesile olması için başkalarıyla paylaşmaya meyilli kimseler de vardı. Resulullah onların bu olumlu özelliklerini takdir eder, kendilerine yakınlık gösterirdi. Nitekim Bedevilerden Zahir isimli bir sahabi, Resulullah'ı ziyarete gelir, ona hediyeler takdim ederdi. Resulullah ona şakalar yapar, "Zahir bizim köyümüz, biz de onun şehriyiz" diyerek ona iltifat ederlerdi. Mekke ve Medine şehirlerinde Arapların dışında yerleşik hayatın sunduğu imkanlardan faydalanmak isteyen ve geçimlerini çeşitli meslek kollarında çalışarak sağlayan Habeş, İran ve Rum kökenli insanlar da mevcuttu. Bunların büyük bir kısmını çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere köle pazarlarından getirilen köleler ve antlaşma yoluyla o topluma sığınanlar oluşturuyordu. Mekke'de İslam'ı kabul ettiği için müşrikler tarafından işkence görmüş, Hazreti Ebubekir tarafından hürriyetlerine kavuşturulmuş ve Allah Resulü'nün müezzinliğini yapmış Habeş asıllı sahabi Bilal bin Rebah bunlardan biriydi. Yine İran asıllı Selman-ı Farisi de hak dini aramak üzere İran'dan yola çıkmış, önceleri Hristiyanlığa yakınlık duymuş, pek çok kitap okumuş ve başına gelen pek çok sıkıntıdan sonra Medine'ye gelmişti. Allah Resulü onun hak dini arama konusundaki gayretini takdir etmiş ve iman Süreyya yıldızında da olsaydı bunlardan, Farslılardan bazıları yine de ona ulaşırlardı sözleriyle onun şahsında Farslılara iltifatta bulunmuştur. Arap asıllı olmakla birlikte Bizans topraklarında yetişen Süheyb-i Rumi de köle olarak Mekke'ye götürülüp satılmış ve azat edildikten sonra memleketine dönmeyip Mekke toplumunun bir parçası olmuştu. İslam'ı kabul ettiğinde müşriklerden baskı ve zulüm görmüştü. İslam toplumu içerisinde köle yahut azatlı olarak yaşayan gayri Arap unsurlar genelde hizmet sektöründe istihdam edilirdi. Bunlar arasında Resulullah'ın hizmetinde bulunan birçok Habeşli'ye rastlamaktayız. Nitekim Efendimiz'i yetim bir çocukken büyüten dadısı Ümmü Eymen, Habeşli bir cariyeydi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yetişkinlik çağına gelince onu azat ederek evlendirmişti. Hazreti Peygamber'in günlük işlerinde kendisine yardımcı olan Habeşli hizmetçileri de vardı. Köle olarak İslam toplumuna katılanların sahip oldukları meslek ve becerilerle toplumda yer edindiklerini de görüyoruz. Bunlar arasında marangozluk, kasaplık, hacamatçılık gibi zanaat sahipleri olduğu gibi bayramlarda def çalıp şarkı söyleyen, özel yetenekleri bulunan kişiler de mevcuttu. Resulullah toplumun ayrılmaz parçası olan gayri Arap unsurların hak ettikleri şartlarda yaşamaları ve saygı görmeleri için gerekli tedbirleri almıştı. Nitekim kanaatkârlığı ve dünya nimetlerine karşı zahidane tavrıyla bilinen meşhur sahabi Ebu Zer el-Gıfari, bir defasında Habeşli bir köle olan Bilal'i annesinin siyahi olmasından dolayı ayıplamıştı. Bilal yaşadığı bu haksızlığı Resulullah'a şikayet ettiğinde Peygamberimiz Ebu Zer'i çağırarak, "Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Köle kardeşleriniz, Allah'ın sizin emrinize verdiği hizmetçilerinizdir. Her kimin kardeşi emri altında bulunursa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçlerini aşan işler yüklemeyin. Eğer ağır işler yüklerseniz onlara yardım edin" sözleriyle kendisini uyarmıştı. Resulullah'ın kölelerle ilgili tedbirleri sadece onlar hakkında hayır tavsiyelerinde bulunmaktan ibaret değildi. O ashabını kölelerini azat etmeye teşvik ederken, köleleri de belli bir meblağ karşılığında efendileriyle anlaşarak özgürlüklerini kazanmalarını ve böylece hür bireyler olarak toplumda yer almalarını salık veriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu söz ve uygulamalarıyla insanları mensup oldukları köken ve sosyal konumları itibarıyla sınıflara ayıran katı ve dar toplumsal anlayışı yıkarak yerine insanı sırf insan olduğu ve aynı atadan geldikleri için değerli kılan kardeşlik anlayışını ikame etmiştir. İnsanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduklarını söyleyen Hazreti Peygamber şu sözleriyle İslam'da ayrımcılığın olmadığını vurgulamıştır. Ey insanlar! Bilesiniz ki Rabbiniz bir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana,
Arap olmayanın da araba, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Fazilet takvadadır. Kur'an-ı Kerim'de üstünlüğün ancak takva ile, yani Allah'ın emirlerini yerine getirip ona karşı gelmekten sakınma esasına bağlılıkla mümkün olacağını ve herhangi bir soya mensup olmakla ya da soy çokluğuyla övünmenin insanları aldattığı ve oyalayıp durduğu bildirilmiştir. Allah Resulü'nün kimi topluluklar hakkında övgü ve yergilerini de bu esasa bağlı olarak anlamak gerekir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'a hizmet ve takvaya bağlılık esası gözetilmeksizin herhangi bir ırk, soy, milliyet ve toplumsal sınıfın övülüp diğerlerinin kötülenmesine asla müsamaha göstermemiş ve buna aykırı bir tutumu da cahiliye dönemi zihniyetinin bir uzantısı olarak görmüştür. Ne var ki ırka veya toplumsal mevkiye göre ayrımcılık yapmak, insanoğlunun kolayca vazgeçemediği zaaflarıdır ve Hazreti Peygamber'in ümmeti bu hususta daima uyanık olmalıdır. Nitekim onun şu sözleri açıkça bunu ifade etmektedir. Ümmetimde cahiliye adetlerinden kalma dört şey vardır ki bunları kolaylıkla terk edemezler. Bunlar asaletiyle övünme, nesepleri kötüleme, yıldızlarla yağmur isteme ve bağıra çağıra ölülere yas tutmadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
0: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Gıybet nedir bilir misiniz?" diye sordu. Ashab "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dediler. "Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir" diye tarif etti. "Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin?" denilmesi üzerine, "Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun" buyurdu.
2: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
3: Evet.
2: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
4: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
2: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
3: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
5: Yalan.
6: Bir şahin sözleri bunlar.
5: Kain sözü bu.
6: Kendiler musallat olmuş ona.
5: Tamam, neden uydurmasın? Uydurmasın.
6: O bir şahin. Kain.
7: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
8: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
9: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki hübelden de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
10: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
9: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz?
10: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
9: Yalan o sözler.
10: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
11: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sohbet meclislerinde konuşulan özel sözler birer emanettir.
12: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak

0: ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
0: حذيفة رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken şecere yolunu tercih eder, muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.

0: Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
2: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
1: Sanmam.
2: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
1: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, ye hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin, istediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürme yiyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
1: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
1: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
1: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
0: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
1: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektim. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder haham Feynaz. Onun sonu olur.
1: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail, Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
0: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baru. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boş verin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkeme...

0: Ve de çok serttin Feynahas.
1: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
1: Siz başkasınız soylu baru. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
1: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
1: Öyle tabii.
2: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
1: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
2: Peki efendim.
1: Sizin işinize gelince soylu baru, elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
1: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
1: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız, bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
1: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
2: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
1: Sakin ol Yitzhak, bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
2: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
1: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
2: Hayırsın, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalom'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
1: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruhu ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
2: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
1: Defol o zaman buradan Yitzhak.
2: Tamam gidiyorum.
1: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
0: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
1: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
0: Haklısın.
1: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu baru?
0: Neymiş?
1: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
1: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
2: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
1: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
2: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
1: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
0: Hadislerin hikayeleri.
3: Biz Kur'an okur, çocuklarımıza da okuturken ve onlar da kıyamete kadar çocuklarını okutacakken ilim nasıl kaybolur diye soran Medine'nin bilge kişilerinden Ziyad bin Lebide Hazreti Peygamber, Müslümanların geleceğine yönelik şu önemli uyarıyı yapmaktaydı. Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i okudukları halde içindekilerden faydalanmayan kişiler haline gelmediler mi?

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Efendime söyleyeyim.
1: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habibi Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, tevefuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Adem zail, amandan açıldı mevcudat çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergâha, metaf-ı kutsiyandur bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: "Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz."
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk: "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh "Hamdolsun, iyi geçirdi" cevabını verdi.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in "Benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim." demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.
0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء.
1: سمرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar "Burası şehitlerin diyarıdır." dediler.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.
2: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
2: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة.
1: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: Ebu Davud der ki, eğer dargınlığın sebebi Allah içinse, bunda bir sorumluluk yoktur.
1: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra.
2: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة.
0: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.
2: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İşveren hak ve sorumlulukları. İslam, toplum refahına olumlu katkıda bulunan işverenin menfaatlerine karşı da yeterince hassas davranır. İşçinin menfaatleri gibi işverenin ve bütün toplumun menfaatlerini de en iyi biçimde korumayı esas almıştır. İslam, toplumun dengeli kalkınmasını ister ve bunun için de işverenle işçi arasında iyi ilişkiler kurulmasına vazgeçilmez bir ön şart olarak bakar. Dolayısıyla İslam, çalışanları işlerine bağlılık, doğruluk ve büyük bir ciddiyet içinde çalışmaları için uyarır. İşine özen, işverenine de saygı gösteren işçinin elde ettiği kazancı en iyi kazançlardan biri olarak görür. İşinde çalıştığı kişinin emirlerini sadakatle yerine getiren bir işçiyi, sadaka verenlerle ve yoksullarla

yoksula yardım edenlerle aynı sırada mütalaa eder. İslam, temel prensip olarak serbest ekonomi ve iş rejimini benimsemiş ve bu konuda düzenleyici hükümler getirmiştir. İşçinin sürekli olarak yarınına güvenle bakması, işin süreklilik arz etmesine ve işverenin ayakta durmasına bağlıdır. Bu yüzden İslam, işverene bir takım görevler yüklerken ona bazı haklar da tanımıştır. Emeğini ortaya koyarak çalışan işçi kesimini idare eden ve onların çalışacağı iş düzenini belirleyen işverenin haklarını birkaç maddede şöyle toplayabiliriz. İşçi, işini bizzat kendisi yapmalıdır. Bu durum, meslek sahiplerinden işi bizzat kendisinin yapmasının şart koşulduğu sözleşmeler için geçerlidir. Ancak sözleşme mutlak olarak konuşulmuşsa, o takdirde işi başkasına yaptırması mümkündür. Bu durumda ister kendisi ister kalfası yapsın, ücrete hak kazanır. Çünkü işveren mutlak olarak konuşup sözleşme yapmakla başkasının işine de razı olmuş sayılır. Bu son durumda iş, işçinin kendisine değil de zimmetine bağlanmış olur. Mesela bir doktorla ameliyat için anlaşan kimse, o doktora güvenmiş ve onunla iş akdi yaptırmıştır. Doktorun ameliyatı bizzat kendisinin yapması gerekir. Asistanına veya başka bir doktora yaptırırsa ücrete hak kazanamaz. Ancak bu hasta ameliyat için bir hastaneye veya birkaç doktorun bulunduğu bir kliniğe başvurursa, kendisiyle görüştüğü doktordan başkası da ameliyat yapabilir. İşçi işini iyi ve sağlam yapmalıdır. Çünkü o hem İslam'ın ve hem de toplumun kontrolü altındadır. Müslüman işçinin üzerinde hissedeceği ilahi kontrol, çalışma verimini yükseltecek önemli bir etkendir. Eksik çalışma, eksik ve kusurlu iş yapma, ücret hakkını etkilediği ve uhrevi sorumluluğu gerektirdiği için işçi otokontrol altındadır. İşçinin bu sorumluluğuna işaret eden Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çeşit çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar, efendisinin malının çobanıdır, o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Bir başka hadiste ise hile yapan benden değildir buyurmakla bütün insanlığa aldatmanın yanlışlığını ve işçinin işini yaparken hiçbir hileye başvurmaması gerektiğini bildirmiştir. İşçi iş yerinin ve iş araç gereçlerinin kendisine emanet edildiği bilinciyle hareket etmeli ve onları korumalıdır. İşçinin yapmayı üstlendiği iş onun üzerinde bir emanettir. Onu en güzel ve eksiksiz bir biçimde yapması gerekir. Nitekim Allah Teala, ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin, bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyiniz buyurarak, emanet bilincinin yokluğu hainlik olarak nitelenmiştir. Hazreti Peygamber de kendisine emredileni tamı tamına eksiksiz olarak ve gönül hoşluğuyla yerine getirip, verilmesi istenilen kişiye veren güvenilir Müslüman kasiyer, sadaka veren iki kişiden biridir buyurarak, işçinin emanet bilincini taşıdığı ölçüde manevi mükafatlar elde edeceğini bildirmiştir. Bu hadis, elinin altında büyük meblağlara ulaşan emanet paralar bulunan kimselerle ilgilidir. Çalışmasının karşılığı olan ücretle yetinerek bu paraları emanet bilmesi, onları emaneti kendisine güvenerek teslim eden işverenine ihanet etmeyi aklından bile geçirmeksizin, gönül rahatlığı içinde paraları sarf yerlerine ulaştırıp ödemeleri gününde yapması, ona sanki bu paraları yoksullara dağıtmış gibi ecir kazandırır. İslam, işçinin işverenin malını zimmetine geçirmesini veya onu aldatarak malının bir kısmını eline geçirmesini de yasaklamıştır. Nitekim Ebu Hureyre naklettiği bir hadiste şu olayı anlatır. Hazreti Peygamber aramızda ayakta duruyor, aldatıcılıktan, dolandırıcılıktan ve bunların nedenli büyük suçlar olduğundan söz ederken şöyle buyurdu. Sizlerden birinizi mahşer gününde boynunuzda meleyen bir koyun, kişneyen bir at, böğüren bir deve, altın ve gümüş veya yalpa yapan bir elbiseyle görmeyeyim. O zaman ağlayarak, ''Ya Resulallah bizi kurtar diye yardım isteyeceksiniz. Bense size Allah'ın mesajını size iletmiştim.'' derim. Hadiste bildirilen

0: Gelen konu büyük veya küçük her türlü dolandırıcılık, yalancılık, hırsızlık, haksız yere zimmete geçirmenin ortaya çıkarılacağı ve bu tür davranışlarda bulunanların cezalandırılacağıdır. Dolayısıyla işçi, işinde kendisine emanet edilen iş aletlerini de en iyi şekilde korumakla mükelleftir. İşçinin iş süresince çalışması gerekir. İşçiler ya süre veya belli bir iş üzerinde anlaşma yapılarak işe alınırlar. İş olduğu sürece işi yavaşlatma, işi bırakma, kendisinin veya üçüncü bir şahsın işiyle uğraşma hakkı yoktur. Çünkü işveren, onun mesai saatleri içindeki emeği üzerinde hak sahibidir. Aksi halde işçi, işveren aleyhine kaybolan saatlerin ücretine hak kazanamaz. İşçi, sözleşmeye uyacağını başta taahhüt ettiği için Peygamber Efendimizin de işaret ettiği gibi, Müslümanlar kendi aralarında belirledikleri şartlara uyarlar hadisine göre davranmalı ve çalışma saati boyunca işinin sorumluluğunu bilmelidir. İşçi, işverenine güven vermeli ve işi yapabilecek ehliyete sahip olmalıdır. Nitekim bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Hazreti Şuayb'ın kızlarının Hazreti Musa hakkında söyledikleri şu sözler bir işçide aranan bu iki niteliğe işaret etmektedir. İki kadından biri, babacığım onu ücretli olarak tut. Çalıştırdığın işçilerin en iyisi bu güçlü veya güvenilir adamdır dedi. Buna göre bir işçinin işi yapabilecek güç, bilgi ve yeteneğe sahip olması ve güvenilir bir kişiliğinin bulunması gerekir. Çünkü işveren büyük servetleri, mal varlıklarını işçisinin sorumluluğuna bırakmaktadır. Bu yüzden emeğiyle çalışanların güvenilir kişi olması ve kendisine emanet edilen malları kendi malı gibi koruması gerekir. İşçi, işverenine saygılı olmalıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzularının keşmekeşliğinden kurtarır. Peygamberimiz bir gün ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin buyurunca onlar ey Allah'ın Resulü elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz demişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle açıklamıştı sözlerini: Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek baş ve başta bulunan organlarla karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.''

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer namaz kılanın önünden geçen kişi bunun vebalini bilse, tam 40 gün veya 40 yıl beklemesi onun önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Birlik dönünce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin Allah da onu seviyor buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla," derdi.

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Ana Rahman ve hiye Rahim şakaktu leha ismen min ismi. Men vasalaha vasaltu ve men qata'aha batattu.
1: Ben Rahman'ım. Akrabalığı ben var ettim. İsimlerimden birini ona verdim. Yakınlarıyla ilgilenip akrabalığın hakkını verene lütufta bulunurum. Akrabasıyla ilişkisini kesenden ben de rahmetimi keserim. Bir ucu Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a uzanan Sıla-i Rahim, son derece kıymetli ve anlamlı olan akrabalık ilişkilerindendir. Rabbimizin merhametine mazhar olmanın yolu, akrabalarla olan ilişkileri sürdürmekten geçmektedir. Zira Cenab-ı Hakk'ın akraba ile olan irtibatı kesen kullarından rahmetini esirgeyeceği ikazı bu gerçeğe işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz de akrabalarla irtibatı devam ettirmenin Allah'a imanın gereği olduğunu buyururken, onlarla ilişkiyi kesenlerin de cennetten mahrum kalacağını ifade ederek akrabalarla olan ilişkilerin ahiretteki sonucuna dikkatleri çekmektedir. Akraba ilişkilerinin sürdürülmesinin insanın hayatında berekete vesile olacağını ifade eden Peygamber Efendimiz, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akrabayla irtibatını sürdürsün buyurmaktadır. Allah Resulü bu bereketin akrabaya yapılacak infakta da var olduğunu ifade ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurmaktadır. Bazen akrabalar farklı sebeplerden dolayı irtibatı koparma kararı alabilir. Oysa Peygamber Efendimiz akraba ilişkilerinde en büyük erdemin iyilik yapmayana iyilikte bulunmak olduğunu ifade ederek şöyle buyurmaktadır. Akrabalık ilişkilerini koruyan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onlara iyilik yapandır. Bu erdemli davranışı gösteren kimselere de Allah'ın yardımcı olacağını bildirmiştir. Akrabalarla ilişkileri devam ettirmenin, Allah'ın ve Resulünün emirleri arasında yer aldığı bilinciyle hareket etmek, onlardan ilgiyi eksik etmemek gerekir. Aradaki küçük sıkıntılar, ufak anlaşmazlıklar, büyüyüp kangren haline gelmesine izin verilmeden çözülmelidir. Akraba ile ilişkiyi koparmanın ve onlara kötü davranmanın büyük günahlardan olduğu da unutulmamalıdır. 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. İbn Ömer'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Günün şükrünü eda edebilmek. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında şöyle dua ederdi. Bizi yedirip doyuran, bizi içirip kandıran, her konuda bize yeten ve bizi sığındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak durumu ve sığınacak bir yeri olmayan nice kimseler vardır. Allah Resulü yatağına uzandığı zaman geçirdiği günün şükrünü bu duayla eda ederdi. Zira huzuru yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği yanında olarak bir gün geçirmek, dünya nimetlerine sahip olmakla eşdeğerdi onun neslinde. Kulluğun gereği olan şükür, vahye muhatap kılındığı 23 yıl boyunca defalarca hatırlatılan hasletlerden biriydi. Hazreti Peygamber'in Rabbine şükreden bir kul olabilmek gayesiyle geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılması, yatıp kalkarken, yiyip içerken, yeni bir nimete kavuştuğunda dilinden elhamdülillah tesbihini düşürmemesi, sevindirici bir haber aldığında ya da kendisine bir müjde verildiğinde şükür secdesine gitmesi hep bu yüzdendi. İnsanın kimseye muhtaç kalmadan karnını doyurması, kendisini türlü tehlikelerden güvende hissedeceği bir mekana sahip olması gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi şükretmek için yeterli sebeplerdir. Ne var ki çoğu zaman insan elindeki bu nimetlerin kıymetinin farkında bile değildir. Hatta bunların zorunlu bir şekilde sahip olması gerektiğini düşünür ve kendini şükretmekten müstahni görür. Halbuki kendilerine karşı sonsuz iyilik sahibi olduğu halde insanların çoğunun şükretmediğini bildiren Yüce Allah, kullarının nankörlük gafletine düşmelerini asla istemez. Onlara istedikleri her şeyi verdiğini hatırlatarak saymakla bitmeyecek nimetlerini şöyle zikreder. O, hiçbir şey bilmez halde dünyaya gelen insana kulaklar, kalpler ve gözler vermiş. Onu yaratılmışların birçoğundan üstün kılmıştır. Ona yeryüzünde imkan ve iktidar tanımış, geçim vasıtaları vermiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini, geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı, bütün yıldızları ona amade eylemiştir. Yağmurun müjdecisi olan rüzgarları göndermiş, yağmurla hayat verdiği ölü topraktan meyvelerinden yemesi için nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yaratmış ve içlerinden pınarlar fışkırtmıştır. Denizleri onun emrine vermiş, bazısını susuzluğu giderecek şekilde içimi kolay, bazısını da tuzlu ve acı yaratmıştır. Geçiminde birçok fayda sağlayan hayvanları ona boyun eğdirmiştir. Onun için evini huzur ve dinlenme yeri kılmış, dağlarda barınaklar var etmiş, kendisini sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta koruyacak zırhlar vermiştir. Allah Teala insana bahşettiği bütün bu nimetlere karşılık ona gösterdiği doğru yolda iki tercih sunar. İnsan dilerse şükreder, dilerse nankörlük eder. Bununla birlikte kendisinden beklenen bütün bu nimetleri bahşeden Rabbine nankörlük etmeyip şükretmesidir. Yüce Allah şükrün karşılığını muhakkak vereceğini ve nimetlerini daha da artıracağını vaat eder. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Şükre ihtiyacı olan Allah değil, kuldur. İnsan şükrettiği sürece elindeki nimetlerin gerçek sahibinin idrakinde olur ve kulluk bilincini muhafaza eder. İnsanoğlu elindeki nimetin kıymetini çoğunlukla onu kaybettiğinde anlar. Hatta elindekine sahip olduğu sürece nefsi daha da fazlasını istemeye sevk eder kendisini. Ancak nefsin isteklerinin sonu yoktur. Resulullah insanın bu zaafını, Ademoğlunun bir vadi dolusu altını olsa iki vadi olmasını ister. Onun ağzını ancak toprak doldurur hadisiyle ifade

bu en temel ihtiyaçlarla imtihan edilen nice insanlar var. Fakirlik, kuraklık ya da savaşlar nedeniyle bir lokma ekmeğe muhtaç olan, içecek bir damla su için feryat eden, sığınacak bir çatı altı, gölgelik bile bulamayan birçok kimse var. Şükredilmesi gereken bu kadar nimete sahipken onları göz ardı edip küçümsemek, kendimize yapacağımız en büyük kötülük ve Rabbimize yapacağımız en büyük nankörlük olur. Günlük hayat telaşesinde böyle bir gaflete düşme ihtimali herkes için söz konusudur. Bu nedenle sevgili peygamberimiz ve önceki peygamberler gibi şükredenlerden olabilmek ve şükür duygusunu yitirmemek için şu duayla Rabbimizden yardım talep etmeliyiz. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et.

0: Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım gelir. Allah Resulü ona adını sordu. O Cessame el-Müzeni diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz çirkin anlamına gelen bu adı güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir." buyurdu. Sonra da ihtiyar kadına halini, hatrını sordu, pek çok iltifatlarda bulundu. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı belliydi. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merak ederek "Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?" diye sordu. O da "Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır." buyurdu. Zemzem kuyusundan geldiğini söyleyen bir şahısla İbn Abbas arasında şöyle bir konuşma geçer. "Zemzemden layıkıyla içtin mi? Bu nasıl olur? Zemzem içerken Kabe'ye, kıbleye yönel. Allah'ın ismini an, üç nefeste ondan kana kana iç. Zemzem suyunu böylece içtikten sonra Yüce Allah'a hamd et. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle münafıklar arasındaki ayırt edici fark onların zemzemden kana kana içememeleridir." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
4: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
5: Son elçi mi?
4: Evet, son elçi.

0: geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
1: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
2: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
3: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
0: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
4: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
0: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
4: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
5: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
6: Şanslıyız, baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
7: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
8: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
9: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
10: İbn Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını verdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın."

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir.

0: Günün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir malı satın almak istediğin zaman sana istediğin mal verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde versen de vermesen de gerçekte satmak istediğin fiyatı söyle.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu. İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez.''

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canım, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep'le Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu.
5: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi dedi.

0: Dirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
1: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talib'e hidayet nasip olmayacak mıydı?
2: Yine yemeğine dokunmamış.
3: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
2: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talib'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın.
4: Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
5: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali.
6: Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
7: 20. bölüm.
1: Allah Resulü, amcası Ebu Talib'i ve biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak, hem de dinini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler arayışındaydı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. Ayrıca yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Resulullah Taif'i seçti. Oraya yolculuğunda Hazreti Zeyd kendisine eşlik edecekti.
5: Ali, duydun mu? Resulullah Taif'e gitmeye karar verdi.
4: Tahmin ettiğimiz gibi desene. Taif Mekke'nin yaylası sayılır. Şehri çevreleyen bir sürü kuyusu vardır. Toprakları verimlidir. Güzel bir şehirdir Taif. Umarım insanları da öyledir. Peygamberimize güzel muamele ederler.
5: Daha da önemlisi, Taif merkezi bir yönetime sahip değil Ali. Kabileler kendi bulundukları yerlerde hüküm sürüyorlar. Biri diğerinin alanına müdahale etmiyor. Taif'teki kabilelerden biriyle iyi bir ilişki kurabilirsek ya da biri iman etse Mekkelilere karşı güç kazanmış oluruz.
4: İnşallah Zeyd. Müşriklerin hakaret ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaştı. Keşke Allah bizi bunların şerrinden kurtarsa.
5: Hem Mekke'nin zenginleriyle Taif'teki kabileler sıkı ilişki içindeler. Biliyorsun pek çoğunun orada yazlık evleri ve büyük mülkleri var. Eğer Taif İslam'ı kabul ederse Mekke'nin ileri gelenleri ne hale gelir düşünsene.
4: Keşke bu daveti kabul etseler, keşke. Peygamberimize sen mi eşlik edeceksin Zeyd?
5: Evet, beraber gideceğiz.
4: Allah kolaylık versin. Hayırlı haberlerle gelin.
5: Amin, inşallah.
1: Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'le birlikte yola çıktı. Taif 2 günlük yürüme mesafesindeydi. Taif'in bağları arasından geçerek Sakif kabilesinin diyarına geldiler. Sakif'in liderliğini 3 kardeş yapıyordu. Kureyş kabilesiyle evlilik bağıyla akraba olmuşlardı. Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
8: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün.

0: Ziyade olsun. İkramlarınız çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun. Anlatın bakalım. Beytullah'ın halkı ne alemde? Neler yapıyorsunuz?
0: Pek iyi olduğu söylenemez. Ebu Talib'i kaybettik. Mekke çarşıları hala yastan dolayı kapalı.
1: Ne diyorsun? Koca Ebu Talib vefat mı etti? Büyük bir adamdı. Ferasetli bir liderdi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Başınız sağ olsun Muhammed.
2: Bir müddet sohbetten sonra Peygamberimiz asıl maksadını açıkladı. Ve onları Allah'ın birliğini kabul etmeye ve bu uğurda kendisine yardım etmeye davet etti. Fakat bu teklif Mesud ve kardeşlerinin tutumunu tamamen değiştirdi.
1: Ey Muhammed, nasıl olur da dinimizi değiştirmemizi istersin? Bu ne cüret?
3: Allah beni peygamber

0: olarak gönderdi diyorsun. Peki o zaman bizden niye merhamet dileniyorsun?
1: Madem ki peygamber gönderilecekti, senden başkasını bulamadı mı Rabbin?
2: Peygamberimiz cevap vermeye çalışsa da dinleyen olmadı. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırmışlardı.
3: Nasıl aciz bir Rabbin var ki senin gibi birini peygamber olarak göndermiş? Kutsal olan her şeyin üstüne yemin ederim ki sen bir peygamber değilsin.
1: Bırakın şunu, konuşmayın. Dediği gibi biri ise sözünü reddetmek tehlikeli olur. Yalan söylüyorsa, ki yalan söylüyor, konuşmaya değmez.
4: Siz nasıl insanlarsınız? Neden sakince dinlemiyorsunuz? O Allah'ın Resulüdür. Ayağınıza gelen nimeti tepiyorsunuz. Bu şerefe nail olsanız dünyada, ahirette ayaklarınızın altına serilir. Siz Muhammed'i yakından tanırsınız. Hiç yalan söylediğine şahit oldunuz mu?
0: Ne zamandan beri köreler şerefli liderlere akıl veriyor? Seni burada tutuyorsak Kureyş'te olan iyi ilişkimiz yüzündendir. Yoksa aynı sofrada bile oturmaya hakkın yok bizimle.
4: Yanılıyorsunuz. Mesele benim ne olduğum değil, Resulullah'ın size getirdiği hakikat. Biz sizi övündüğünüz üstün meziyetlere sahipsiniz diye seçtik. Ama siz insaniyet namına söz hakkı bile tanımıyorsunuz.
1: Yeter artık. Çıkın gidin buradan. Derhal.
3: Biz sizi eski ahbaplarımızsınız diye kabul ettik, ağırladık. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Abimi duydunuz. Derhal terk edin burayı.
2: Peygamberimiz bu tepkiye son derece üzülmüştü. Zeyd ise onun böyle bir muameleyi hak etmediğini anlatmaya çalışıyordu. Peygamberimiz Zeyd'i teskin ederek sakince orayı terk etti. Olayın büyümesini istemiyor ve bu yaşananların Kureyş'e ulaşmasından endişe ediyordu. Bunun burada kalmayacağını Sakif sokaklarına çıkınca anladılar. Onların çıkışının ardından arkalarından bağırmaya başlamışlardı.
3: Hey ahali! Bakın burada ne var? Atalarınıza hakaret eden, putlarınızı hiçe sayan bir din düşmanı. Buraya gelin, toplanın.
1: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
5: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
0: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
2: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
5: Taşlayın şu günahkarı. Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
6: Vurun hadi. Durmayın.
4: Yapmayın.
6: Vurun. Atın.
4: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız... Başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarınız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Az daha yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
2: Bu kalabalık şehirden çıkana kadar peygamberimizi taşa tuttu. Zeyd ona siper olmaya çalışsa da Allah Resulü ciddi anlamda yaralanmış ve yıpranmıştı. Mübarek vücudundan akan kanlar ayaklarından süzülüyordu. Zeyd'in de başı yarılmış ve pek çok yara almıştı ama canını acıtan asıl şey Allah Resulü'nün bu hale gelmesiydi. Mekkeli Utbe bin Rebi'a'ya

0: ait olan bir bağa geldiler. Resulullah oraya sığınınca ayak takımı peşini bıraktı. Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti: Allah'ım, kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım, çaresizlerin Rabbi ancak sensin, benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım, yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Bağ sahibi olan Utbe ve Şeybe, Resulullah Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı görünce merhamete gelmişlerdi. Köleleri Addas'ı çağırdılar.
1: Addas, buraya gel.
2: Buyurun efendim.
1: Şu adamı görüyor musun? Kan revan içinde kalmış. Bir salkım üzüm al, şu tabağın içine koy, götür ikram et.
2: Derhal efendim. Buyur, efendilerimin size ikramı.
0: Resul-ü Ekrem üzümü Bismillah diyerek alıp yemeye başladı. Bu Addas'ın dikkatini çekmişti.
2: Vallahi bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler.
0: Peygamberimiz, ey Addas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin diye sordu.
2: Ninovalıyım ve Hristiyanım.
0: Peygamberimiz, demek sen o salih kişi Yunus İbni Medda'nın hemşehrisisin dedi.
2: Ha, sen Yunus İbni Medda'yı nereden biliyorsun?
0: Peygamberimiz, o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim deyince Addas kendisini tutamadı ve Efendimizin başını ve ellerini öptü, Müslüman oldu. Bağ sahipleri manzarayı uzaktan seyrediyorlardı.
3: Şu ikramda bulunduğun adam gözünün önünde kölenin itikadını bozdu.
4: Yazıklar olsun sana Addas! Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
2: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
0: Resulullah'ın büyük umutlarla gittiği Taif, ayaklarına gelen bu büyük nimeti tepmekle kalmadı. Tarih sayfalarında Allah'ın elçisini taşlayan kavim olarak yazıldı. Bu yolculuğun tek faydası Addas isimli kölenin İslam'a girmesi oldu.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını

0: taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabıysa Allah'a kalmıştır. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilemiyorum. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve

haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

Ebu Said'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabıma sövmeyin. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer biriniz Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcasa, bu onlardan birinin bir ölçek ya da yarım ölçek sadakasına erişemez.

Salim bin Abdullah'ın babasından naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapmıştı: ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin.

0: Hadislerle onu anlamak az sonra.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer. Ebu Said Semüre bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşuna iyilik et ki gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki gerçek Müslüman olasın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Çevre ve hayvan hakları, dünya bize emanet. Ebu Hümeyt anlatıyor. Hazreti Peygamber'le birlikte Tebük gazvesinden dönüyorduk. Medine'ye ulaştığımızda Allah Resulü şöyle buyurdu. İşte bu Tâbe'dir, iyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Uhud öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağacı diker de onun meyvesinden bir insan yahut hayvan yerse muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmak sadakadır. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birinizin elinde bir fidan varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın. Ey Allah'ın Resulü, kuşun öldürülmesini haklı kılan ne olabilir diye sorulunca, avlayan kimsenin onu usulüne göre kesmesi ve yemesidir. Ayrıca başını kopartıp etrafa atmamasıdır diye cevap verdi. Sehil bin Hanzaliye'den nakledildiğine göre Resulullah açlıktan karnı sırtına yapışmış bir deveye rastladı ve ''Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Onlara binmeye elverişli hallerinde binin ve yenmeye elverişli hallerinde onları yiyin.'' buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hiçbir canlıyı hedef edinmeyin. İbni Abbas şöyle demiştir. Resulullah hayvanları birbirleriyle dövüştürmeyi yasakladı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Cerir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem: yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki

0: soruya kulak verin. Kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklayın.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Bir kul bir günah işler ve Allah'ım benim günahımı bağışla diye niyaz ederse Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, buyurur. Sonra tekrar o günahı işler de, ey Rabbim beni bağışla der. Bunun üzerine Allah, Tebareke ve Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, der. Sonra yine o günaha döner ve yine ey Rabbim beni bağışla diye niyaz eder. Bunun üzerine Allah Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı. Bu kulumu ben affettim. Artık dilediğini yapsın, buyurur.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin. Akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Dem şöyle buyuruyor.
1: Ya gulam, inni muallimuke kelimat. İhfazillâhe yahfazk. İhfazillâhe tecidhu tucâhek. Ve izâ sâelte feltes'elillâh. Ve izâ ista'ante festa'in billâh. Ve'lem أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
0: Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur. Hüküm kesinleşmiştir. Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken, üzerinde yolculuk belirtisi bulunmayan ve ashab-ı kiramın tanımadığı bir adam çıka gelir. Resul-i Ekrem'in dizinin dibine oturur ve ona, ''Bana iman hakkında bilgi ver.'' diye sorar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle cevap verir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Aynı şekilde hayrı ve şerri ile kadere inanmandır. Altı iman esasından biri de kadere iman etmektir. Mü'min, kendisi için hayır veya şer gördüğü hiçbir şeyin Allah'ın dilemesinden bağımsız meydana gelmeyeceğinin bilincindedir. Peygamber Efendimizin buyruğuna gönülden bağlanan mü'min, bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine bir fayda ulaştıramayacaklarına, yine bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine zarar veremeyeceklerine inanır. Çoğu zaman insanoğlu başına gelen kötü hadiseleri kaderle bağlantılı düşünür. Bir iyiliğe ulaştığında ise bunu kendi çalışmasının karşılığı olarak görür. Oysa ki kader, kainatın tamamını kuşatmıştır. Evrenin yaratılması, bu evrende insan için en uygun olarak dünyanın var edilmesi, renkleri, dilleri, ırkları farklı insanların dünya üzerinde farklı coğrafyalarda hayatlarını sürdürmesi kaderdir. Bir yaprağın dalından düşmesi, bir damlanın gökyüzünden yağmur olarak inmesi, rüzgarın esmesi, denizlerin coşkulu dalgalanışı kaderdir. Doğumumuz ve ölümümüz kaderdir. Hastalanışımız, tedavi olmamız kaderdir. Nitekim bir defasında, "Ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi?" diye soran birisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar da Allah'ın takdiridir." buyurmuştur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh, hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.

Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem ''Şeytan İnsan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim.'' dedi.

0: Abdullah bin Selam'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Fereye çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara şüphesiz şirk büyük bir zulümdür ayetini okumuştu.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Hadis sohbetleri az sonra.
2: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra, "Bu yaptığın nedir?" dedim. O da, "Peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı," dedi. Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Ve bunlar kim ey Cibril diye sordum. O, onlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların onurlarına ilişenlerdir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Güzel Ahlak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 631 no'lu hadis. Ve an Aişete, Aişe'den gelen bir rivayet. Annemiz, Hazreti Aişe yani, radıyallahu anha, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâlet, demiş ki, Semi'tun nebiyya sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Yekulu, diyordu ki, innel mu'mine, muhakkak ki mü'min, leyudriku bihusni hulukihi, güzel ahlakıyla idrak eder, yani erişir, kavuşur. Derecete saimil kaimi, oruç tutan, oruç ehli bir kimsenin derecesine kavuşur. El kaimi, geceleri ibadet eden bir kimsenin derecesine kavuşur, yetişir. Çok ilginç bir rivayet. Çünkü ahlak ile ibadetler arasında bir ilişki kuruyor. Bizim as-saim dediğimiz oruç ehli bir kimse, yani nafile oruçlarını tutmaya çalışan bir kimse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakıp onu kendisine ideal olarak alıp bu ideale olabildiğince yaklaşmaya çalışan kimse, hangi günler oruç tutardı, hangi aylarda oruç tutmaya yoğunlaşırdı, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mümtaz örnekliğine adım adım yaklaşabilmeye çalışmak, onu tam manasıyla başarmak hiçbir açıdan hiçbirimiz için mümkün değil. Belki sayıca tutturabiliriz ama bu kez de içini dolduramıyoruzdur, kof kalır. O bakımdan hem ölçüsüyle hem de niyet boyutuyla, ihlas boyutuyla, içtenlik boyutuyla nafile ibadetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine adım adım dikkatli bir biçimde yaklaşmaya çalışmak esas olan bu. Oruçta da böyle. Yoksa bir kimse kalksa, bütün zamanını her gün oruç tutsa Resulullah'ı geçmiş sayılmaz. Çünkü Resulullah her gün oruç tutmazdı. Hatta belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölçüsüne dikkatsizliği dolayısıyla daha fazla sevap kazanmak şöyle dursun, onun sünnetine farklı davranmaktan ötürü vebale de girebilir. Çünkü kimi günler var tutulmaması gerekir. Sürekli oruç tutmak onun oruç rejimine uygun düşmeyen bir tarzdır. Hatta bizatihi kendisi hayatında böyle yapanları duyduğunda çağırıp uyarmış, hitap etmiştir. Bunlardan Abdullah bin Amr bin el-As hep oruç tutmaya azmedince Resulullah çağırdı. Bak ben nasıl yapıyorum, benden örnek al, bana dikkat et. Her aydan 3 gün tut. فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَلِهَا. Çünkü güzellik 10 katıyladır. Cenab-ı Hak ayette öyle buyurmuş. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا. Kim bir güzellikle gelirse ona 10 katı vardır. Dolayısıyla o 3 günü tutarsan 10 katıyla 30 olur. Böylece dehrin tamamını, yani bütün zamanı oruçla geçirmiş gibi olursun. Hadi bakalım, diye öğüt verdi. Değil mi ki o artık her gün oruç tutacağım diye azmetmişti. Resulullah da onu böyle göndermek istedi. Buna ermiş olursun her aydan 3 gün. Hadi bakalım. Ama yanaşmadı. Kalktı dedi ki فَاِنِّي اُطِيقُ اَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ Daha fazlasını yapabilirim. Bak Allah'ın Resulü sana bütün zamanlarını oruçla geçirmiş gibi bir yöntem öğretiyor. Daha fazla, daha fazla diye diye zorlaya zorlaya Allah'ın Resulü artık dayanamadı. Dedi ki bari bir gün tut, bir gün boz. Bu da Davud'un orucudur. Keşke ben başarabilsem. Yani demek istiyor ki ben bile bu kadarını yapmıyorum. Geldin buraya kadar dayandın. Ama bundan ötesi yok. Bir gün tut, bir gün boz. İleriki yıllarında Hazreti Abdullah bin Amr bin el-As demiş ki, pişman olup demiş ki, keşke Resulullah'ın bana ilk söylediğine hemen sarılsaydım. Her aydan 3 gün tut. Oruç ehli olursun. Bu kişi as-saim artık. Dışarıdan bakınca sahabe-i kiram böyle değerlendiriyorlardı. Bakıyorlardı oruç tutuyor. Oruç ehli bir kişi diyorlardı. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ramazan orucunu zaten herkes tutuyor. Dolayısıyla onlara as-saim denmez. Ramazan orucunu herkes tutar. O farz olan bir ibadet. Eğer öyle olsa herkes as-saim. Ramazan orucunu tutanlara as-saim denecek olsa herkes as-saimdir. Hayır, as-saim dediğimiz oruçlular, cennet kapısından, reyyandan davet edilecek olanlar, ayrıca bir oruç zevki olanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oruç rejimini merak etmiş, düzenini merak edip gelip sormuş olanlar, ne zaman çok tutuyor, ne zaman az tutuyor. Hazreti Ayşe dedi ki, öyle çok düzenli değil, bazen o kadar çok oruç tutardı ki, hiç bozmuyor galiba diyecek gibi olurduk. Bazen de öyle ara verirdi ki hiç tutmuyor galiba diyecek gibi olurduk. Ama neticede Resulullah'ın hayatı oruçtan ari değildi. Ramazan dışında yani sürekli çok düzenli olmasa da zaman zaman yoğunlaşıp zaman zaman seyrelse de adına gönüllü oruç diyeceğimiz farz orucun dışında oruç ibadeti vardı ve ashabına da bunu telkin ederdi, tavsiye ederdi. Özellikle ayın ortası olarak bildiğimiz 3 gün, deminki rivayette de geçti. Böyleleri as-saim bilinir. Onların bir derecesi var. Şimdi bu zühd ehli, ekstra ibadetleri olan bir kimseyi tasavvur edelim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne demek istediğini anlamaya çalışalım. Buyuruyor ki innel mu'mina muhakkak ki mümin le yudriku bi husni hulukihi derecete saimi güzel ahlakıyla oruç ehli bir kimsenin derecesine kavuşur. Yani evindeki güzel ahlakı, ticaret hanesindeki güzel ahlakı, alışverişindeki güzel ahlakı, otoparkına varıncaya kadar o da bir güzel ahlaktır. Düzgün park edersin, gelen Allah'ın kulu rahat geçer, kapısını rahat açar. Ama çarpık park edersen girerken zorlanır, çıkarken zorlanır. Nahak yere başkasının yerine park edersen, aynı şekilde trafikte sen bir plakadan ibaret değilsin. O aracın içerisinde bir insan var. Kendisinden ahlaklı davranmasını umduğumuz bir insan var. Böyle davranmalıyız. Nasıl olsa direksiyonumun başında beni kimse görmüyor. Plaka okuyucuyu yüz seçmiyor, sadece plakayı okuyor diye. Tanınacak olsak, teşhis edilecek olsak yaptıklarımızdan utanacağımız bir biçimde şeritlerin arasında ihlaller yaparak, makaslar atarak, başkalarını huzursuz ederek ve hatta hayatlarını tehlikeye atarak bu yaptıklarımız bizim dindarlığımızdan götürür. Allah'ın Resulü demek istiyor ki eğer güzel ahlaklı olursan bu güzel ahlakın hak katında seni ekstra oruçları olan ve böylece oruç ehli olarak bilinen bir kimsenin seviyesine kadar yükseltir. Ne kadar büyük bir müjde. Bu ifadenin alt metnine inme cesaretini gösterecek olursak, belki şöyle de denebilir. Eğer sen güzel ahlaklı değilsen, ekstra oruçlarınla oruç ehli olup olmaman artık tartışmalı hale gelir. Madem ki bu derecenin, bu ekstra ibadetler ile hak katında kavuşulması umulan bu derecenin güzel ahlak ile böyle doğrudan bir bağlantısı vardır, o zaman nasıl olur da bir kimse nafile oruçlarıyla haftalık yahut aylık Resulullah'ın sünnetine uymaya çalışırken, onun aynı dereceye kavuşmanın bir yolu olarak ifade ettiği güzel ahlaktan yoksun olabilir. Buradaki gerilim gösteriyor ki bu şahsiyet bunu taşımaz. Ailesinde güzel ahlaklı değilse, anne babasına karşı güzel ahlaklı değilse, kardeşleriyle güzel ahlak üzere muamelede bulunmuyor, yabancılar ile güzel ahlaklı bir muaşeret yürütmüyor, daha dışarı sokağa, caddeye, trafiğe uzanan hayatının mecralarında güzel ahlak sergilemiyor ise, bu nice bir ehli savum olmak, yani oruç ehli olacak bir dereceye kavuşmaktır. Bakmışsın hilekarlık yapıyor. Bakmışsın iltimas peşinde koşuyor. İmtiyaz kullanıyor. Başkalarının hakkının önüne geçiyor. Sıraya riayet etmiyor. İnsanların deyimiyle söylersek uyanıklık yapıyor. Bu göze açıklık değil ki. وَمَنْ يَفَعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Bunu yapan kimse kendine ziyan verir. Hak katındaki kendi değerini kaybeder. Toplum içerisinde ahlaktan yoksun olanın akşam üzeri nafile bir orucu bozmak için sofraya oturması tutarsızlıktır. Tabii ki dilimiz varmaz, güzel ahlaklı değilsen nafile oruçlar da tutma demeye, ama en azından şunu demeliyiz. Nafile oruçlar tutacak kadar hak katında bir değer arayışı içerisindeysen, aynı dereceye ulaştığını Resulullah'ın haber verdiği güzel ahlaka da sarıl. Böylece oruç ehli olmanı hak katında güvence altına alırsın. Pekiştirirsin, ümidin çoğalır. Hadisteki ikinci bir boyut, o da çok önemli. Çünkü sahabe-i kiram içerisinde zühd ehli en çok bu iki yönüyle temayüz ediyorlardı. Yani zühd ehli demek ne demek? Elbette sahabenin hepsi aynı değildi. Bazıları daha bir dini yaşamak hususunda titizlik gösteriyorlardı, hassasiyet gösteriyorlardı. Farzların ötesinde nafileleri, sünnetleri, nafileleri yapmak hususunda hevesliydiler, istekliydiler. Dolayısıyla dinin temel reçetesi içerisinde kalan, İslam'ın şartları içerisinde anılan namaz ve oruç gündemin birinci sırasında, farzın ötesinde daha fazla namaz kılmak. Ne zaman kılacak bunu? Farzların önünde, arkasında sünnetler. Yaptı onları yetmez, daha fazla. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ Cenab-ı Hakk'ın Resulullah'a öğütlediği, hatta ona zorunlu tuttuğu ve müminleri de onunla birlikte buna kuvvetle, şiddetle tavsiye edip yönlendirdiği اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ Allah biliyor ki sen gecenin üçte biri, yarısı, sabaha doğru, yakınca bir vakitte kalktığını elbette ki Allah biliyor. Ve seninle birlikte bazı müminler de kalkıyorlar. Gece kalkıp namaz kılmak. Ekstranın ekstrası, faziletin dorukları. Bu da el-kaim. Bu iki boyut çok önemli. Tabii ki yine ölçü Allah'ın Resulü, onun ölçüsünü ideal edinip ona yaklaşmaya çalışmak. Yoksa bütün geceyi ibadetle geçir, her gece kalkmak. Buna da girişenler oldu. Resulullah onları da uyardı. Bir dakika, ne oluyor? Elestu ahşakum, elestu atkakum. Allah'tan en çok sakınanınız, Cenab-ı Hakk'ı en çok sevip gözeteniniz ben değil miyim? Ne oluyorsunuz diye Resulullah uyardı. Dolayısıyla Resulullah ne kadar kalkardı, hangi vakitlerde kalkardı, bunları öğrenip ne kadar namaz kılardı, ölçüye riayetle Resulullah'ın müminlere zorunlu tutmadığı ama teşvik ettiği, mesela Abdullah için demiş ki inna Abdullah muhakkak ki Abdullah raculun salihun, salih bir kimse. Leytahu yakumu minel leyl, keç ke geceleri de kalksa, gecenin bir kısmında kalkıp da ibadet etse diye Hazreti Hafsa annemize kardeşine ulaştırılmak üzere bir mesaj olarak söylemiş. Böyle yapanlar, bunlar da el-kaim dediğimiz gece kalkanlar anlamına gelen fazilet sahibi kimseler. Şimdi Allah'ın Resulü bu iki fazileti, bu iki adeta dorukları zorlayan ibadette Resulullah'a yakınlaşmak için üstün çaba sarf eden bu kimselerin üzerinden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakın derecesini konuşuyor. Ve ümmetine diyor ki, İnnel mu'mina, muhakkak ki mü'min, leyudriku, kesinlikle idrak eder. Yani kesinlikle kavuşur bu dereceye. Saimin ve kaimin, nafile geceleri namaz kılanların derecesine, nafile gündüzleri oruç tutanların derecesine, normal bir mü'min sadece güzel ahlakıyla yetişebilir, kavuşabilir. Muazzam. Dediğim gibi bu ifadenin alt metninde gündüzleri nafile oruç tutanlar, geceleri nafile namaz kılanların güzel ahlaktan yoksun olmalarının düşünülemez olduğu vardır. Bu ifadenin alt metninde bu saklıdır. Elbette ki onlar haydi haydi güzel ahlaklı olmalıdır şeklinde bir ön kabul üzerine kurulur. Aksi düşünülemez. Peki varsa bizde böyle bir çarpık durum, geceleri ekstra namazlar kılıyor, gündüzleri ekstra oruçlar tutuyor ama ahlaki zafiyetlerimizi umursamıyorsak, insanların haklarını gözetmiyor, ticaretimizde sözümüzü tutmuyor, iş ahlakını gözetmiyor, gıybet ediyor, iftira ediyor, trafikte yol isteyene yol vermiyor, dışarıdan bakanların ne kadar güzel ahlaklı bir insan diyecekleri bir hayat yaşamıyorsak, o zaman o bizim ekstra ibadetlerimizde tartışmalı hale gelir. Hadisi tamamlamadan önce şu noktaya da dikkat çekmek gerekir. Allah'ın Resulü'nün as-saim el-kaim dedikleri, nafile oruçlar ile ve nafile gece namazları ile hakikatinde daha çok sevap umanlar, daha üstün bir mertebeye kavuşmak isteyenlerin derecesi söz konusudur. Yoksa Allah'ın Resulü normal farz namazları, normal farz oruçları kastetmiş değildir. Hiçbir zaman kişi güzel ahlak ile namaz kılmadığı halde namaz ehlinin derecesine kavuşamaz. Ve yine hiçbir zaman bir mümin oruç tutmadığı halde, yani farz oruçlarını tutmadığı halde, sözüm ona güzel ahlaklı davranarak farz olan Ramazan oruçlarını tutan bir kimsenin derecesine erişemez. Allah'ın emrettiği farz olan şeyleri yapmak zaruridir. Hakkın üzerimizdeki doğrudan hakkıdır. Aksi düşünülemez, isyankarlık olarak görülür. Allah'a asi olan bir insan, dünyadaki bütün insanlar ile çok güzel bir ahlak ve hukuk gözetse dahi, Rabbinin hakkını gözetmeyenin herhangi bir iyiliğinden söz edilemez. Çünkü kul üzerindeki en büyük hak Allah'ın hakkıdır. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Çünkü kuldaki nimet namına var olan her şey Allah'tandır. O bedeni de, o canı da, o kıyafeti de, o gıdayı da, o içecekleri de, etrafındaki o insanları da ona sağlamış bulunan Allahu Zülcelal Hazretleridir. Doğrudan emrettiği farz olan hususlarda Rabbinin hakkına titizlik göstermeyen bir kimsenin başkalarıyla ilgili olan hukukta hassasiyet sahibi olması sözdedir. Ucu riyakarlığa uzanan değersiz şeyler olarak kalır. Şeytanın bizi öyle bir şeyle avutmasına asla fırsat vermeyelim. Ben işçilerime karşı güzel ahlaklıyım, maaşlarını veriyorum, onlara iş sağlıyorum. Müşterilerime karşı güzel ahlaklıyım, vaat ettiğim üzere geçerli standartta ürünler sunuyorum. Devlete karşı sorumluluklarımı bir hakkın yerine getiriyorum. Topluma karşı sorumluluklarımı bir hakkın yerine getiriyorum. Ben bu güzel ahlakım ile namaz kılmasam da, yani farz namazları, oruç tutmasam da, yani farz oruçları, yine de bunları yapan bir kimse gibi hak katında makbul olurum. Bu güzel ahlakım bu farz ibadetlerdeki boşluğumu kapatır sanmak tam bir hamakat olur ve sahibini aldatıp dalalete sürükler. Okuduğumuz bu rivayeti Ravahu Ebu Davud. Ebu Davud rivayet etmiş, dolayısıyla Sahihayn'da bulunmadığına göre 4. dereceden sahih bir rivayet olarak not edilebilir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah, şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu 1 dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı yani Kirat denilen para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter.

Er ve ayak izlerini siler. Cimri'ye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

0: Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
2: İyi akşamlar Haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
3: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
2: Sanmam.
3: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
2: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, iyi hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini aşmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin, istediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürme yiyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın.

0: Yapmazdım.
1: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
0: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
1: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
0: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
1: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
0: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
1: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
0: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
1: Bunu çalmadan önce düşünecektim. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder Haham Feynaz. Onun sonu olur.
0: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
1: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail, Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
1: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için, Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana hahambaşı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam. Buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh, elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilin...

0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
1: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
2: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
1: Sakin ol Yitzhak, bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
2: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
1: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
2: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalom'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
1: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
2: Açlığa razıyım. Ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
1: Defol o zaman buradan Yitzhak.
2: Tamam gidiyorum.
1: Kusura bakmayın gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
0: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
1: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
0: Haklısın.
1: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
0: Neymiş?
1: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu, inna kathiran minal ahbari var ruhban, leyekuluna emvalen nasi bil batili, ve yasudduna an sabilillah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Hicretin

0: 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
1: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
0: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
1: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Aklına ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
9: Evet.
8: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
9: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
8: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
9: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
10: Bir şairin sözleri bunlar. Yayın sözü bu. Kimler musallat oldu sana?
11: Muhammed'in uydurması.
10: O bir şair. Kâhin.
12: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kâhinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
13: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
14: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
15: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
14: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
15: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
14: Yalan o sözler.
15: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Eğer sen akşam olunca ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin "o şey sana zarar vermezdi" buyurdu. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince "adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız" buyurdu.

Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un dualarından biri de şuydu. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.

Bir gün peygamberimizi ziyarete gelen Hazreti Ömer, Resulullah'ın bir hasıra uzanarak dinlendiğini görür. Hasırın izlerinin Allah Resulü'nün vücuduna çıktığını görünce duygulanıp ağlayan Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, Kisra ve Kayser'in hali ortada. Servet ve saltanat içindeler ve sen Allah'ın Resulüsün," der. Peygamberimiz ise şu cevabı verir: "Dünyanın, onların, ahiretin ise bizlerin olmasını istemez misin?"

0: Peygamberimiz ve Hayat az sonra.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır" diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu.

Ebu Sirva Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

Enes radıyallahu anh, çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde Uhud Savaşı'nın sonrasına dair malumat vermeye arz edeceğim sizlere inşallah. Hazreti Peygamber'in amcası, Hazreti Hamza'nın cesedinin yarılıp ciğerinin çıkarıldığını, işkence yapıldığını, burnunun ve kulaklarının kesildiğini görünce son derece üzüldü. Şayet müşriklere karşı bir daha zafer kazanırsa onlardan 30 kişiye aynı şekilde misilleme yapacağını söyledi. Ancak nazil olan bir ayette böyle bir intikam yasaklandı. Hazreti Peygamber affı tercih etti ve kimseye misilleme yapmadı. Hazreti Peygamber'in halası Safiye, kardeşi Hamza'nın şehit edildiğini duyunca savaş alanına geldi. Hazreti Peygamber, Safiye'nin oğlu Zübeyir bin Avvam'dan Hazreti Hamza'ya yapılan işkenceyi görmemesi için annesini alandan uzaklaştırmasını istedi. Zübeyir ona, "Anneciğim, peygamber sana dönmeni emrediyor," dedi. Bunun üzerine Safiye, kardeşine işkence yapıldığını duyduğunu, fakat bunun Allah yolunda az olduğunu ve sabredeceğini söyledi. Zübeyir'in durumu kendisine bildirmesi üzerine Hazreti Peygamber, Safiye'yi rahat bırakmasını söyledi. Safiye, kardeşinin cenazesinin yanına gelerek ona yapılanları gördü. Dua ve istiğfarda bulundu. Anlaşılacağı üzere Uhud Savaşı'nın birinci aşamasında Müslümanlar galip gelmişlerdir. İkinci aşaması Müslümanlar için bir felaket olmuştur. Üçüncüsünde ise savunma safhası başlamak üzereydi ki bu son aşamada Enes bin Nadr, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Ebu Dücane gibi bazı Müslümanların büyük kahramanlıkları görmüştür. Uhud Savaşı'nda Müslümanların içine düştüğü son durumun yenilgi olarak değerlendirilmemesi gerekir. Evet, Müslümanlar yara almışlardır. 70 şehit vermişlerdir ama düşman

0: teslim olmamışlar, savaşmaktan yılmamışlar ve toprak kaybetmemişlerdir. Hepsinden önemlisi düşman ordusu Müslümanlardan esir ve ganimet elde edememiştir. Hatta Medine'ye saldırmaya bile cesaret edemeyip Mekke'nin yolunu tutmuşlardır. Bu savaşta müşrikler 22, 23 veya 37 olduğu da söylenir, ölüvermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Uhud Savaşı hakkında müşriklerin hazırlıkları da dahil, savaşın hemen her safhası hakkında bilgiler yer almıştır. Müşriklerin mallarını insanları Allah yolundan çevirmek için harcadıkları ve daha da harcayacakları, Hazreti Peygamber'in müminleri savaş için duracakları yerlere yerleştirmek üzere erkenden ailesinden ayrıldığı, hamileri Allah olduğu halde iki grubun Beni Seleme ve Beni Harise bozulmaya yeltendiği, Müslümanların yara aldığı, fakat buna karşılık müşriklerin de yara aldığı, Resulullah'ın arkalarından çağırırken bazı müminlerin kimseye bakmadan kaçtıkları, üzüntünün ardından bir güven geldiği, iki topluluğun karşılaştığı gün şeytanın geri dönenleri, işledikleri bir takım işlerden dolayı yoldan kaydırmak istediği ama Allah'ın onları affettiği bildirilmektedir. Müslümanların başkalarını iki misline uğrattığı musibete kendileri uğrayınca, bu da nereden geldi dedikleri haber verilmekte ve buna karşı Hazreti Peygamber'in bu kendinizdendir cevabını vermesi istenmektedir. Resulullah ölse veya öldürülse bile Müslümanların savaş meydanında ve İslam'da sebat etmeleri gerektiği belirtilmektedir. Bu ayet-i kerimede Hazreti Peygamber'in öldüğüne dair yalan haberin yayılması üzerine infiale kapılan Müslümanlar tenkit edilmekte, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin fani, İslam'ın ise baki olduğu, bu sebeple o ölse bile Müslümanların bunu sükunetle karşılayıp dinlerin de sebat etmeleri gerektiği hatırlatılmaktadır. Bir başka ayet-i kerimede iki topluluğun karşılaştığı gün Müslümanların başına gelenin Allah'ın izniyle ve inananları ve iki yüzlülük yapanları yani münafıkları bilmesi için olduğu açıklanmaktadır. Uhud Savaşı'ndan bahseden daha başka ayet-i kerimeler de mevcuttur. Uhud Savaşı'ndan sonra bazı münafıklar ve Yahudiler Hazreti Peygamber ve Müslümanlar aleyhinde sağda solda ileri geri konuşmaya başladılar. Hazreti Ömer'in bu münafıkları ve Yahudileri öldürmek için izin istemesi üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Yahudiler için Yahudiler bizim zimmetimizdedir. Ben onları öldüremem. Münafıklar için de ben La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişiyi öldürmekten nehyolundum" diyerek buna müsaade etmedi. Uhud Savaşı'ndan alınması gereken dersler ve bazı gerçekler şu şekilde özetlenebilir kıymetli dinleyiciler. Resulullah her zaman olduğu gibi bu savaşta da istişareye önem vermiştir. Okçuların onun emirlerine uymamaları can kaybına sebep olmuştur. Bu da zaferin sabırla ve komutanın emirlerine itaatle elde edileceğini göstermektedir. Ganimet elde etme arzusu Allah rızasını kazanmanın ve Hazreti Peygamber'e itaatın önüne geçmemelidir kesinlikle. Bunun aksine uygulamalar yenilgiye yol açmıştır. Müslümana gevşeklik, ümitsizlik yakışmaz. Peygamberimiz Uhud şehitlerini her yıl ziyaret ederdi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman da onun bu uygulamasını daha sonraki yıllarda devam ettirmişlerdir kıymetli dinleyiciler. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine peygamberin ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yeşit bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, o halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

0: Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne iblisa kâle li rabbih, bi'izzetike ve celalike la abrahu ugvi bani âdeme medâmetil arvâhu fîhim. Fekâle lehu Allah, febi'izzeti ve celâli la abrahu aghfiru lehum mestagfaruni.
1: İblis Rabbine, senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki, ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş. Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. Allah'ın yarattığı cinlerden biri de iblistir. Cenab-ı Hak Adem'i topraktan yaratıp meleklere secde etmelerini emredince iblis hariç meleklerin hepsi Hazreti Adem'e secde etmiştir. Allah iblise, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sorunca iblis kibirlenmiş, ben ondan üstünüm çünkü beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın diyerek kendince secde etmeme gerekçesini açıklamıştır. Bunun üzerine Allah iblisi kınamış ve kovulmuş olarak meleklerin arasından çıkarmış ve artık o Rabbine karşı gelip hak ve hakikatten ayrıldığı için şeytan olarak adlandırılmıştır. Allah'ın huzurundan kovulan iblis, Rabbinden kıyamete kadar kendisine müsaade etmesini istemiştir. Yüce Rabbimiz kendisine mühlet verince bu sefer de kendisinin kovulmasına sebep olarak gördüğü insanoğlunu saptırmak için var gücüyle çalışacağını, onlara türlü vesveseler vereceğini ve Adem oğullarını doğru yoldan alıkoyacağını ifade etmiştir. Cenab-ı Haksa iblise, şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır diye buyurmuştur. Artık şeytan olarak anılan iblis hiç boş durmadı. İlk iş olarak kendisinin saptırılmasına sebep oldukları düşüncesiyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennetten çıkarmak istedi. Bu yüzden onlara vesveseler vermeye başladı. Onlara, Allah'ın cennette kendilerine yasak kıldığı meyveyi yediklerinde melek olarak orada sonsuza dek kalabileceklerini söyledi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu vesveseye uyup

0: melek olma ve cennette ebedi kalma umuduyla Rablerinin koyduğu yasağı çiğneyince cennetten dünyaya gönderildiler. Ancak her ikisi de yaptıklarına pişman oldular ve birlikte Rablerine şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah Teala, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın tevbelerini kabul ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Artık kim iblisin yolundan gider, onun gibi kibirlenir, hatasına tevbe etmek yerine günahında ısrar edip insanları kötülüğe sürüklerse, şeytanlar topluluğuna katılmış, dünyasını ve ahiretini harap etmiş olur. Kim de Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yolundan gider, hatasına tevbe edip Rabbinin rahmetine sığınır, onun emir ve yasaklarını gözetirse, dünya mutluluğu ve ahiret cenneti onu beklemektedir.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızasıyla sadece cennet istenir. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

İbn Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde şunları söylemiştir. Ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin.

0: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tavır, hal ve davranış bakımından Fatıma'dan Allah onun yüzünü ağartsın daha fazla benzeyen birini görmedim. Fatıma onun huzuruna girdiği zaman Resulullah ayağa kalkar, onun elini tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Resulullah Fatıma'nın yanına girdiği zaman da o aynı şekilde hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir." buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim." dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma." buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim." dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı." buyurdu.
3: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme." dedi.
2: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. "Tebliğ ettim mi?" diye buyurdu. Sahabiler, "Evet" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım şahit ol" diye 3 defa tekrarladı. "Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. size yazık olur dedi.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazından sonra evine dönünceye kadar namaz kılmazdı. Evine döndükten sonra orada iki rekat namaz kılardı. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh

olmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum. Bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. Ebu'l-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'nın, "Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder," dediğini belirtti ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa, Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa, 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e veya daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra onu yapmaktan vazgeçerse, Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa, Allah o kimse için sadece bir tek günah yazar.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

erişin sırrı, zikir. Ebu Musa el-Eşari tarafından rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali, diriyle ölünün haline benzer. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Diye soruyor alemlerin Rabbi. Geldi de geçiyor bile. Zira Rabbimize verdiğimiz kulluk sözünü unutmaya başladık gün geçtikçe. Hayat telaşesi bizi kıskıvrak yakalayıverdi. Her gün bir başka bahaneyle erteler olduk onu anmayı. Zikrinden an be an uzaklaşır olduk. Beni anın ki ben de size anayım demişti oysa yaratan. Televizyon ve bilgisayar karşısında akıp giden zamana aldırmayan, telefonla konuşmak uğruna bütün işini bırakan bizler, onu anmaya vakit bulamadık. Kısalttıkça kısalttık ibadetlerimizi, azimetleri terk edip ruhsatlarla yetinir olduk. Heyhat, onlara da gereken özeni göstermedik. Kendimizi veremedik Rahman'a bir namaz süresince, huşuya eremedik. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın buyurmuştur Rabbimiz. Malların ve evlatların yanı sıra akrabalarımız, arkadaşlarımız, işimiz ve aşımız, makamımız da alıkoydu bizi Rahman'ı anmaktan. Her biri onun ikramıydı bu dünya nimetlerinin. Bizi Rabbimize daha da yakınlaştırması, zikrimizi, şükrümüzü artırması gerekti aslında. Ama bu nimetlerle öylesine meşgul olduk ki biz nimeti vereni unuttuğumuz gibi teşekkürü de hatırlamadık. Olanı azımsadık, hep daha fazlasını aradık. Hani Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla sevecektik ya mümin olarak. Bu ikisi dışındakilerin sevgisi ağır basmaya başladı içimizde. Dünyalıklara meylettikçe onların sevgisi kök saldı gönlümüzde. Ve gün geldi bu sevgi hayatımıza yön veren yegane rehber oldu. Kulum beni andığında onunla beraberim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım diye müjdelemişti bizi yüceler yücesi Rabbimiz. O kendisine yaklaşmamız için türlü vesileler sıralamış ve kendi rızası için yaptığımız her işi ibadet saymışken biz görmezden geldik bütün bunları. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Çağrısına da kulak vermedik. Hep başka yerlerde aradık devayı. Nihayetinde biz ondan uzaklaştıkça o da uzaklaştı bizden. Kalbimizden çekti nurunu, karanlıklar içinde bıraktı. Hakka kapanan kalbimizin üzerine gaflet örtüsü bürüdü. Sevgi, merhamet gibi latif duyguların barınağı olmaktan çıktı kalbimiz. Nefsani ve şeytani duyguların odağı oldu. İnceliğini, rikkatini kaybedip sertleşti, kas katı kesildi. Hissedemez olduk böylece, samimiyetimizi yitirdik. Bencilleşip cimrileştik, hep nefsimizi önceledik. Günah işlemek artık bizi hiç rahatsız etmedi. Kalbimizin mahiyeti bozulunca azalarımız da terk etti görevini. Hakkı göremedi gözlerimiz. Yeryüzünü baştan başa kaplayan Rabbani ayetleri göremedik yanı başımızdaki yoksulu göremediğimiz gibi. Rahmani çağrılara kapandı kulaklarımız. Vicdanımızın sesini duyamadık. Tıpkı mazlumun feryadını işitemediğimiz gibi. Hayra uzanamadı ellerimiz, ayaklarımız hayır kapılarına varamadı. Ruhsuzlaştık böylece. Hayatımız anlamını kaybetti. Sonuçta yaşayan bir ölüden farkımız kalmadı. Rabbimizi anmanın vakti çoktan geldi. Baharla canlanan ölü toprak gibi zikirle dirilmenin zamanı şimdi. Ne kadar günahkar olsak da varalım Mevla'nın kapısına. İçin içine ağlayıp halimizi arz edelim. Tevbe edelim günahlarımıza bıkmadan, yorulmadan. Gizli ve aşikar yakarışlarla onun engin rahmetine sığınalım. Günde belki 100, belki 1000 kere istiğfarla günahlarımızı dökelim. Kendimizi affettirelim. İbret nazarıyla bakalım hayata. Esen rüzgardan, yağan yağmura, göklerin ve yerin yaratılışına nazar edelim. Hayatı siyah beyaz görmeyi bırakıp Allah'ın boyasıyla boyanan bu kainatı temaşa edelim. Her yerde onu görelim, her eseriyle birlikte onun başka bir esmasını fark edelim. Fark ettikçe hayretimiz artsın, onu hep tesbih ve takdis edelim. Hayran olalım ona, tekbirlerle, tehlillerle imanımızı tazeleyelim. Besmele ile başlayalım her işimize. Yeni güne başlarken, elbisemizi giyerken, ağzımıza ilk lokmayı koyarken, aracımıza binerken, onu analım ki her işimizde onu her an yanımızda bulalım. Hamd edelim alemlerin Rabbine. Aldığımız nefesten başlayıp saymakla bitmez nimetler için şükretmeye devam edelim. Kadrini bilelim her birinin. Bizden muhtaç durumda olanları görüp halimizi

Bize binlerce şükrü çok görmeyelim. El açıp yalvaralım Rabbimize, dua edelim. Sayısız nimetlerinden hangisini istiyorsak çekinmeyip ihtiyacımızı dile getirelim. Yalnızca ona dayanalım, ona sığınalım, her türlü şerden istiaze getirelim. Korkularımızı, üzüntülerimizi, sıkıntılarımızı paylaşalım onunla. Yalnızca kötü zamanlarda değil, refaha erince de unutmayalım onu anmayı. Sevincimizi, coşkumuzu yine onunla paylaşalım. Mevlamızı dost edinelim ki o da bizim dostumuz olsun. Veliyullah olalım. Resulullah'ın tavsiyesi üzere dilimiz her daim yaş kalsın Rabbimizin zikriyle. Tevbe ve istiğfarla, tesbih ve takdisle, tekbir ve tehlille, şükür ve dua ile zikredelim onu. Onu analım her vesileyle. Yaratılmışların ahengine eşlik edelim. Kainattaki canlı cansız her şey gibi biz de zikredelim onu daima. Zikredelim ki kalbimizden gaflet perdesi insin. Dilimizin zikri kalbimize insin. Kirini pasını silsin de onu hakkın nuruyla doldursun. Hakikate ayna olsun. Yeniden kalplerimiz tefekkürle coşsun. Rahman'ı anmakla aradığı huzuru bulsun. Kalbimizi besleyen zikir azalarımıza da hayat versin sonra. Gözlerimiz hakikati görsün. Kulaklarımız hayır kulağı olsun. Zikrimiz fikrimize yön versin. Ne yaparsak Allah için yapalım. Onun rızasından başka kaygı taşımayalım. Bütün duyularımızla hissedelim varlığımızı. Hayatı dolu dolu yaşayalım. Velhasıl zikirle tutunalım hayata, zikrullahla diri kalalım ve Resulullah'ın şu manidar sözlerini hiç unutmayalım. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali diriyle ölünün haline benzer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Bir defasında Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur vardır ümidiyle sevinirler. Halbuki bunu sen gördüğünde yüzünden hoşnutsuzluk okuyorum," demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ya Ayşe, bunda bir azap bulunmadığına dair bana kim teminat verebilir? Halbuki bir kavim, Ad kavmi, rüzgarla helak edilmişti. Onlar aslında azabı görmüşler, fakat ümitlenerek bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," demişlerdi.

Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye görüşmeleri dönüşünde Resulullah'la ilgili olarak Kureyşlilere şöyle demiştir. Ey kavmim! Vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim.

Hazreti Peygamber döneminde müşriklerle hikmetli mücadele. 1. bölüm. Mukaddes şehir Mekke, insanlığın kurtuluşu için yeni bir ümidin ve yeni bir doğumun muştusuna sahne olmuştu. Allah Resulü'nün peygamber olarak gönderilişinin üzerinden birkaç yıl geçmiş, ilahi mesajların açıktan açığa insanlara duyurulma vakti gelmişti. Yüce Allah, elçisine en yakın akrabasından başlamak üzere insanları uyarması talimatını vermişti. Bunun üzerine Allah Resulü Safa tepesine çıkarak aynı soydan gelen akrabalarına "Ey Fihr oğulları, ey Adi oğulları" diye oymak oymak seslenmişti. Belli ki çok önemli bir meseleyi görüşmek, konuşmak istemekteydi. Sevilen, güvenilen birisi olduğu için çağrıyı duyan yakın akrabaları hemen oraya koşmuşlardı. Topluluk merakla neler olacağını beklemeye koyulmuştu ki Hazreti Peygamber söze başladı. "Ne dersiniz? Size şu dağın arkasında sizinle savaşmak üzere atlılar bekliyor diye haber versem bana inanır mısınız?" Onlar, "Biz senden hiç yalan işitmedik" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Öyleyse yakında gelecek çok çetin bir azap öncesinde sizi uyarıyorum" dedi. Toplantıya katılanlar arasında müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Leheb de vardı. Hemen söze atıldı ve toplantının amacına ulaşmasına mani olmak için, "Yazıklar olsun sana. Bizi buraya bunun için mi topladın?" dedi. Sonra oradan ayrıldı. Hazreti Peygamber'in amcalarından olan Ebu Leheb'in bu sert muhalefeti üzerine şu ayetler nazil oldu. "Ebu Leheb'in elleri kurusun, zaten kurudu da, ona ne malı ne de kazandığı fayda verdi. O alevli bir ateşe girecek ve karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak ateşe girecek. Oradaki herkes gibi Ebu Leheb de bir müşrikti. Yani Allah'ın dışında uydurma ilahları ona ortak koşan bir kimseydi. Kur'an, Mekkelilerin çoğunluğunu oluşturan müşriklerin ortak koşmalarından, batıl inançlarından ve bazı olumsuz davranışlarından bahseder. Söz gelimi Kur'an'da Allah'a inanmakla birlikte putlara da tapınmak, Allah'a oğul ve kız isnadında bulunmak, putları şefaatçi yani Allah'a yakınlaşma vasıtası olarak görmek ve ona batıl zan ve isnatlarda bulunmak gibi hususlara dikkat çekilmektedir. Müşriklerden bahseden ayetler, onları putlardan yardım bekleyen, Allah'ı ve ayetlerini yalanlayan ve kıyamet gününün varlığına inanmayan kimseler olarak takdim etmektedir. Dolayısıyla ayetlerde onların asla dost edinilmemesi ve onlardan yardım talep edilmemesi emredilmektedir. Allah Resulü başlangıçta Mekkeli müşrikleri İslam'a davet etmiş, fakat karşılığında çok farklı tepkiler almıştı. Müşrikler önce aleyhte faaliyette bulunmak suretiyle İslam'a daveti engellemeye çalışmışlar ve hatta Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuna kadar Müslümanların Kabe'de alenen namaz kılmalarına mani olmuşlardı. Allah Resulü panayırlara gelenleri İslam'a davet ederken amcası Ebu Leheb onu takip ederek "Ona uymayın, onu dinlemeyin" diye telkinde bulunuyordu. Müşrikler ayrıca münazara ve tartışma ortamı oluşturarak davete engel olmaya çalışırlardı. Nitekim müşriklerin ileri gelenleri, "Ey Muhammed, gel biz senin dinine uyalım, sen de bizim dinimize uy. Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin ilahına tapalım. Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz" demişler ve bunun üzerine Kafirun suresi indirilmişti. "De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptıklarıma tapmazsınız." Müşrikler sadece Resulullah'a eziyet etmekle kalmamış, aynı zamanda ashabına da işkence etmişlerdir. Nitekim sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mesud, Ammar bin Yasir, Süheyb bin Sinan, Bilal-i Habeşi, Miktat bin Esved ve Abdurrahman bin Af gibi isimler de bunlardan nasibini almışlardı. Müslümanların Allah Resulü'nün izniyle Habeşistan'a yaptıkları hicrette müşriklerin Müslümanlara yaptıkları bu eza ve cefanın bir neticesiydi. Müşriklerin İslam'a ve elçisine karşı gösterdikleri bu tahammülsüz muhalif tavırları zamanla artan bir sertleşme seyri izlemiş ve özellikle putperestliği eleştiren
ve putların hiçbir güce sahip olmadıkları, sadece müşrikler tarafından uydurulmuş birer isimden ibaret oldukları mesajını veren ayetler geldikçe, İslam davetine karşı düşmanlık boyutuna varan tepkiler ortaya çıkmıştı. Allah Resulüne karşı gösterilen bu tepkinin temelinde önemli ölçüde ticari kaygı ve buna bağlı olarak Mekke'nin liderliğini elinde tutan seçkin sınıfın menfaatlerinin kaybolması endişesi yatıyordu. Müşriklerin elebaşları, İslam davetinin yayılması durumunda kendi otorite ve egemenliklerinin büsbütün tehlikeye gireceği endişesini taşıyorlardı. Aslında onlar Allah'ın Resulüne değil, otoritelerini sarsan vahye karşı çıkıyorlardı. Bir keresinde bu gerçeği Ebu Cehil Allah Resulüne açıkça dile getirmişti. Biz seni yalanlamıyoruz, senin getirdiklerini yalanlıyoruz. Bunun üzerine Allah şu ayeti indirmişti. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Bu zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Müşrikler bu nedenle öncelikle Allah Resulü'nün tebliğ faaliyetine mani olmaya kalkıştılar. Bu maksatla hac yapmak için Mekke'ye gelen kabilelere davetini ulaştırmaya çalışan Allah Resulü'ne zorluk çıkarıyorlardı. Resulullah Mekke'ye gelen gruplara kendini tanıtarak şöyle diyordu. Beni kavmine götürecek kimse yok mu? Kureyş beni Rabbimin kelamını tebliğ etmekten alıkoymaktadır. Müşrikler Kur'an okunduğunu duyduklarında hem Kur'an'a hem onu indirene hem de onu getiren Allah Resulüne ağır küfürler savuruyorlardı. Bu sebeple müminlerden Mekke'de Kur'an okuyacakları zaman gizli ile aşikar arası bir okuyuş tarzı seçmeleri istenmişti. Müşrikler dini konularda tartışmalar çıkarmak suretiyle de Allah Resulünü zor durumda bırakmaya çalışıyorlardı. İncitici ve yakışıksız sözler sarf ederek onu ashabı arasında mahcup edip alaya alıyorlardı. Bir ara vahyin bir müddet gecikmesi üzerine Muhammed Rabbi tarafından terk edildi diyerek rahatsızlık vermeye çalışmışlardı. Bu olay üzerine Yüce Allah, andolsun kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı da ayetlerini indirmişti. Allah Resulü'nün etrafında birikenlerin sayısı giderek arttıkça, müşriklerin de tehdit ve şiddete yönelik tavırları artıyordu. Nitekim bir gün Ukbe bin Ebu Muayt, Allah Resulü'nü Kabe'de namaz kılarken görünce, üzerindeki elbiseyi boğazına dolayarak onu boğmaya kalkışmış, Hazreti Ebu Bekir'in zamanında yetişmesiyle oradan uzaklaştırılmıştı. Ebu Cehil de aynı şekilde Resulullah'ı Kabe'de namaz kılarken görürse, boğazını sıkacağını söylemişti. Bu sözler

Hazreti Peygamber'e iletildiğinde o, böyle bir şey yapması durumunda meleklerin onun hakkından geleceğini söylemişti. Benzer bir şekilde Ebu Leheb ile şerde ortaklık kuran ve bu birlikteliği cehenneme kadar uzayacak olan hanımı da Peygamber Efendimiz'in geçtiği yollara dikenler atmıştı. Bir başka seferinde Allah Resulü Kabe'nin yanında namaz kılarken Ebu Cehil ve yandaşları gizli bir plan yapmışlar ve secdeye vardığında yeni boğazlanmış bir devenin işkembesini sırtına koyarak kahkaha atıp eğlenmişlerdi. O günlerde henüz yaşı küçük olan kızı Hazreti Fatıma gelerek babasının üzerini temizlemiş ve yaşının küçük olmasına rağmen onlara sert sözler söylemişti. Allah Resulü namazını tamamladıktan sonra 3 defa "Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum" demiş ve ardından "Allah'ım, Ebu Cehil bin Hişam'ı, Utbe bin Rebiya'yı, Şeybe bin Rebiya'yı, Velid bin Ukbe'yi, Ümeyye bin Halef'i ve Ukbe bin Ebu Muayit'i sana havale ediyorum" sözleriyle Rabbine sığınmıştı. Bedir Savaşı sırasında yaşı henüz genç olan sahabilerden Abdullah bin Mesud'un anlattığına göre, Resulullah'a eziyet eden müşriklerin bu elebaşıları Müslümanlar tarafından tek tek yere serilmişler ve hak ettikleri cezayı bulmuşlardı. Müşriklerin ileri gelenleri Peygamber Efendimizin bunca eziyete rağmen davasından vazgeçmediğini görünce Darün Nedve'de toplanmışlar ve Utbe bin Rebiya'yı Resulullah'la konuşmak üzere göndermişlerdi. Utbe Allah Resulüne, "Vallahi biz kavmine karşı senden daha fazla uğursuzluk getiren bir yeni yetme görmedik. Topluluğumuzu parçaladın, düzenimizi bozdun, dinimizi ayıpladın, bizi Araplar arasında rezil rüsva ettin. Hatta aralarında Kureyş içinde bir sihirbaz, bir kahin çıktığı iddiaları dolaşmaya başladı. Artık birbirimizi kılıçla doğru yola getirmekten başka çaremiz kalmadı. Ey adam, eğer amacın evlenmekse Kureyş'in hangi kadınlarını istersen seç, seni onlarla evlendirelim. Eğer istediğin malsa seni Kureyş'in en zengin adamı yapacak kadar mal toplayalım" dedi. Allah Resulü onun bu sözlerine şu ayetlerle karşılık verdi. Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Eğer onlar yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kaldığı sürece ne kadar zor ve sıkıntılı günler geçirdiğini şu sözlerle ifade etmişti. Bana Allah yolunda hiç kimsenin yaşamadığı kadar büyük bir korku yaşatıldı. Yine bana Allah yolunda hiç kimsenin çekmediği kadar eziyet çektirildi. Bu dönemde sevgili peygamberimizi himaye eden en güçlü kişi amcası Ebu Talip'ti. Müşrikler onun desteğini kesebilmek için onunla defalarca görüşmüşler, Hazreti Peygamber'i davasından vazgeçirmesi için ona baskı yapmışlardı. Ebu Talip bir ara onların isteğine uyarak onu bu işten vazgeçmesi ve atalarının dinine uyması konusunda ikna etmeye çalışmış, ancak Allah Resulü'nün kararlılığını görünce artık ne yaparsa yapsın, kendisini onlara teslim etmeyeceğini ifade etmişti. Ebu Talip, İslam öncesi dönemde de erdemli davranışlarıyla tanınan, her zaman mazlumun yanında yer alan, hakkaniyetli bir kişiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çok sevdiği ve saydığı amcasından büyük destek gördüğü için onun iman etmesini çok arzulamıştı. Lakin o da diğerleri gibi Allah Resulüne inanmadan ruhunu teslim etmişti. Nübüvvetin 7. yılında müşrikler daha da acımasız bir planı devreye soktular. Müslümanları tümüyle hayattan tecrit etmek maksadıyla boykot kararı aldılar. Onlarla her türlü ilişkiyi kesmeyi, kız alıp vermemeyi, alışveriş yapmamayı ve onlarla konuşmamayı kararlaştırdılar. Müslümanlara karşı sosyal ve ekonomik bir abluka içeren bu kararları yazılı bir metin haline getirerek Kabe'nin içine astılar. Müslümanlar topluca işkenceye tabi tutuldular. 3 yıl süren bu boykot esnasında açlık ve yokluktan çok bitkin duruma düştüler. Çocuklardan ve yaşlılardan ölenler oldu. Sonunda Kureyş'ten bazı insaflı kimseler bu acımasız duruma tepki gösterdiler ve alınan kararlara uymayarak ablukayı deldiler.
Müslümanlarla ilişki kurdular ve onları bu durumdan kurtardılar.

0: vardılar. Sevgili dinleyenler, bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım" der.
3: Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin" buyurdu.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı" dedi.

Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mest

Terimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin" dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam" dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır" buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle buyurdu. Bakınız, Rabbim bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. Ve buyurdu ki, bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hanif olarak tertemiz bir fıtrat üzerine yarattım. Ama şeytanlar onlara gelerek kendilerini bu dinlerinden alıp götürdüler. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara yasakladılar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır" buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise "Senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır" diye dua ederdi. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. "Buldum" dediğinde bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Miktam bin Mahdi Kerip'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.

Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi. Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve amvalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum.
1: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Huşu, Allah'a duyulan saygının gereği olarak başta namaz olmak üzere ibadetlerin yapılışı sırasında sükûnet ve alçak gönüllülük içinde bulunma halidir. Huşu, kişinin zihnen, bedenen, kalben, kısacası bütün varlığıyla Rabbine yönelerek ona boyun eğmesidir. Mümin olmanın en belirgin özelliğidir. Bu özellik, inananların bütün düşüncelerine, ibadetlerine ve amellerine yansır. Kişi ibadet ederek, Allah'ı anarak, Kur'an okuyarak huşunun tadına varabilir. Namaz, zevkle dinlediği ezandan abdeste, kıyamdan tahiyyat ve tesbihlerine kadar Müslümanın huşu halinin doruk noktasına ulaştığı bir ibadettir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisine teslim olmuş bir ruh haliyle huşu içerisinde namazlarına devam edenleri müjdelemiştir. Onların kurtuluşa eren gerçek müminler olduğunu belirtmiştir. Sevgili Peygamberimiz de namazı huşu içerisinde kılmak hakkında şöyle buyurmuştur: Müslüman bir kimse farz namazın vakti girdiğinde o namaz için abdesti, huşu içinde olması ve rükûlara dikkat etmesi şeklindeki görevlerini güzel bir şekilde yerine getirirse, büyük günah işlemedikçe o namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Her olayda sürekli Allah'ı hatırlayarak huşu içerisinde hareket etmek, Peygamber Efendimiz'in en belirgin vasıflarından biriydi. Sevgili Peygamberimiz, başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerinde de huşuyla hareket ederdi. O, kulluk bilinciyle sırf şükreden bir kul olabilmek için Rabbinin huzurunda dururdu. Özenle kıldığı namazlarında uzun uzun kıyamda, rükûda ve secdede bulunur, Rabbine dua ederdi. Allah Resulü, her bir bölümünde ihlasla Rabbine yakardığı namazlarının rükû kısmında ona duyduğu huşuyu şöyle dile getirirdi: Allah'ım, sadece senin önünde eğildim, sana inandım, irademi sana teslim ettim. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve tüm sinirlerim sana karşı huşu halindedir. Mü'min, Allah'a gönülden teslimiyetin bir ifadesi olan huşuyu hayatının her anına yansıtır. Böylelikle tevazu ve ağırbaşlılığı kuşanır. Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle söyledi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi ve onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar, bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Ama bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

aleyhi ve sellem, iş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş yani humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun.

Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğim söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mü'min bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâthe ve kul seb'a marrât أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: Dağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz için çağrıldığında yürüyerek ve sükunetle gelin. Yetişebildiğiniz kadarını imamla kılın. Kaçırdığınızı da kendiniz tamamlayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ama nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam, küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.
1: Efendime söyleyeyim. Kudümün rahmeti zevkü safadır ya Resulallah.

0: zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata, İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetlerin neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön. Onlara iyi bak buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: İyi akşamlar Haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
3: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
2: Sanmam.
3: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
2: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, iyi hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürmeyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
2: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
2: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
2: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
2: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
0: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
2: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektim. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
3: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder haham Feynehas. Onun sonu olur.
2: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
3: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail, Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
0: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana hahambaşı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş.

0: Gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
1: Sayenizde sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynah. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
1: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
1: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
1: Siz başkasınız soylu baru. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
1: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
1: Öyle tabii.
2: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
1: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
2: Peki efendim.
1: Sizin işinize gelince soylu baru, elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
1: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
1: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
1: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
2: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
1: Sakin ol Yitzhak. Bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
2: Ölüm yazıyor. Taşlanarak hem de.
1: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
2: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalum'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
1: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
2: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
1: Defol o zaman buradan Yitzhak.
2: Tamam gidiyorum.
1: Kusura bakmayın gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
0: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
1: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
0: Haklısın.
1: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm
3: yerine yüzüne kara sürülür. Kara sürülür. Heh, oldu. Demek ki neymiş soylu barul?
0: Neymiş?
3: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban leye'kulûne emvâlen nâsi bil bâtili ve yasuddûne an sabîlillâh. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
5: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
6: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
5: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
6: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
5: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
7: Hadislerin hikayeleri.
8: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
9: Son elçi mi?
8: Evet, son elçi.
10: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
11: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
12: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
13: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
14: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
15: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilir. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
14: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtman. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
15: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
16: Aa ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
17: Şanslıyız baksanıza.
7: Göğün yıldızları bizden yana.
15: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
9: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
16: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
17: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
18: Ebu Züheyr başından geçen bir hadiseyi etrafındakilere şöyle anlatmıştı. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte dışarı çıkmıştık. Devamlı ve ısrarla dua eden bir adamın yanına geldik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durup onu dinlemeye başladı ve "Eğer mühürlerse kazandı" dedi. Cemaatten birisi "Neyle mühürleyecek?" diye sorunca sallallahu aleyhi ve sellem "Amin" ile "Eğer amin ile mühürlerse kazandı" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soru soran kişi dua eden adama gidip dedi ki "Ey filanca, aminle bitir ve müjdeye nail ol."

0: Amr bin Osman bin Affan'ın babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah uykusu rızkın azalmasına sebep olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

0: Sevgili kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi nakleder. İnnallâhe la yanzuru ilâ ecsâmikum ve la ilâ suverikum ve lakin yanzuru ilâ kulûbikum ev ilâ e'mâlikum. Ebu Hureyre efendimiz hepinizin bildiği gibi peygamber efendimizin Ashab-ı Suffe diye isimlendirilen hadis meclisinde, Kur'an meclisinde karın tokluğuna Efendimizle birlikte olan sahabisi Abdurrahman bin Sahr olarak da bilinmektedir. Peygamber Efendimiz Abdurrahman ismini kendisine vermiştir. Hem annesine hem de kendisine müminlerin kendilerini sevmesi için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özel duada bulunduğu çok kıymetli bir sahabidir. Allah kendilerinden razı olsun. Ebu Hureyre radıyallahu anh çok hadis nakleden sahabilerden bir tanesi. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü nakletmiştir. Allah sizin cisimlerinize bakmaz. Sizin görünüşünüze, suretinize bakmaz. Fakat sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Bir rivayette de sizin malınıza, mülkünüze, şeklinize, suretinize bakmaz. Sizin kalbinize ve amellerinize bakar buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerif gerçekten günümüzde çok önemli, üzerinde hassasiyetle durulması gereken konulardan bir tanesidir. Çünkü kalp vücutta öyle bir et parçasıdır ki Efendimizin ifadesiyle takvanın merkezidir. Allah'ın nazar ettiği çok önemli bir vücudumuzun organıdır. Bu yüzden kalbe çok önem vermeli, kalp temizliğine, gönül temizliğine önem vermelidir. Namaz kılarken riyadan, gösterişten uzak, sırf Allah rızası için halisane, kalbimizde herhangi bir duygu ve düşünce olmadan sadece Allah rızası için mücadele etmek, ibadet etmek vazifelerimiz arasındadır. İbadeti alimlerimiz tarif ederken derler ki ibadet, Allah'ın razı olduğu her şeye ibadet denilir. Örneğin bir anne evlatları için, eşi için, misafirleri için hazırladığı yemek ikramından sevap kazanır. Bu bir ibadettir. Şayet bunu gönül huzuru, kalp rahatlığı ve Allah rızası için yapmışsa. Bir eş de evine gelirken evinin yaşasını temin ederken ailesine, çoluk çocuğuna, akrabalarına, komşularına ikram etmekten ve bunu ikram ederken de sadece Allah rızasını gözeterek davranacak olursa bir ibadet şuuru içinde hayatını devam ettirir. Ubudiyet ise alimler bir de ubudiyet kelimesini tarif etmişlerdir. Allah'ın bizler için yaratmış olduğu her şeye bizim rıza göstermemizdir. Değerli kardeşlerim, bunu Kur'an-ı Kerim aslında bir ayet-i kerimeyle şu şekilde ifade etmektedir. Radiyallahu anhum ve radu an. Sahabe-i kiram böyle tarif eder Kur'an-ı Kerim. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'a rıza gösterdiler. Bir surenin son bölümünde ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti derken ey mutmain olmuş, huzurla dolmuş nefis, Allah'ın huzuruna nefsin Allah'a rıza göstermiş, Allah da o nefisten razı olmuş olarak onun huzuruna dön buyurulmaktadır. Salih kulların arasına, güzel insanların arasına, cennetime buyur hitabına ancak Allah'ın razı olduğu ve bizim de Allah'a rıza gösterdiğimiz amel cihetiyle onun huzuruna ulaşabiliriz. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu hadis-i şerifi destekleyici mahiyette birçok hadis-i şerif daha bize ifade etmiştir. Örneğin bunlardan bir tanesi Ebu Musa el-Eş'ari'den nakledilen hadis-i şerifte peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselama sorulmuş. Kahramanlık için savaşan mı? Veya ırkını, cinsiyetini veya memleketini muhafaza için çarpışan mı? Veyahut riya için çarpışanma, hangisi daha faziletlidir, hangisi Allah yolundadır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok önemli bir cümle kurmuştur. Men gâtele litekûne kelimetallâhiyel ulyâ fehuve fî sebîlillâh. Yani kim Allah'ın adının yüce olması için mücadele ederse, evet o Allah yolundadır. O zaman vatanımızı korumak için çarpışırken ve ailemizi, namusumuzu, şerefimizi, bayrağımızı çarpışırken de kardeşlerimiz hep bu duyguyu gönüllerine nakşedecekler. Ben Allah için çalışıyorum. Yani kalbini sadece li veçhilleh diye ifade edebileceğimiz Allah rızası için onun razı olacağı şekilde bir mücadelenin içine girmek gerekiyor. Değerli kardeşlerim, günümüzde malum haliniz Müslümanlar maalesef iki Müslüman ülke arasında da bazen sıkıntılar yaşanabilmektedir. Peygamber Efendimiz el katil vel maktul finnar diyor. Yani öldüren de öldürülen de cehennemdedir. Sahabe-i kiram soruyor ya Resulallah, öldüreni anladık ama öldürülenin ne suçu var? İnnehu kâne harisen alâ katli sahibihi. O da kardeşini öldürmek için çalışmıştı. Yani biz kardeşlerimizin iyiliği için, güzelliği için, onların çok iyi noktada olabilmesi için mücadele etmek durumundayız. Şayet biz niyetimizi bozarsak, biz kardeşimize karşı haris, onu tıpkı Hazreti Adem'in iki çocuğu olan Habil ve Kabil'in mücadelesinde olduğu gibi kabilleştirirsek, o zaman döktüğümüz her kan, incittiğimiz, acı verdiğimiz her acıdan dolayı Allah katında mesul olmuş oluruz. Bu anlamda kalp temizliğine büyük önem vermemiz gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor. İnne fil cesedi mudga, izâ saluhat saluhal cesedi kullu ve izâ fesedet fesedel cesedi kullu. Vücutta bir et parçası var. O düzgün olursa bütün vücut düzgün olur. O bozuk olursa bütün vücut bozuk olur diyor. Biz onun için yaptığımız her harekette mutlaka iyi şeyler düşünmek durumundayız. Hatta iyi şey düşünürken sevap kazandığımızda unutmayalım. Eğer iyi şey düşündük, onu gerçekleştirememişsek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle sevap kazanıyoruz. Gerçekleştirecek olursak 10 katından tutunuz 700 misline kadar sevap kazanma şansımız var. Ancak kötü şey düşünecek olursak o kötü düşünceden derhal vazgeçip kalbimizi temiz tutup bir sevap kazanmanın yolunda aramak durumundayız. Yani kötü düşünceden de vazgeçmek kişiye sevap kazandırır. Ancak o kötülüğü işleyecek olursa kötü düşünen insan karşılığında sadece Allah'ın adaleti gereği sadece bir günah amel defterine yazılmış olur. Değerli kardeşlerim, ben sözlerimi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini şu şiirle noktalamak istiyorum. Allah asla ne mala mülke bakar ne resme. O sadece kalplere bakar ve de amele. Ameller niyetlere göredir. Niyet de kalbe. Her kişi karşılık görecek niyetine göre. Ne etleri ulaşır Allah'a ne de kanları kurbanın. Ulaşır ancak takva ile kesilen hayvanın. Yazıklar olsun vay haline riya ile namaz kılanın. Gönülden yoksun dalgınca hak divanında duranın. Ne yiğitler vardır savaştan geri kalsa da gönlü gazilerledir. Ovada, dağda, kırda, bayırda, Tebük'te geri kaldı. Kâb, Hilal ve Mürare, tevbe ve kalp temizliği onlara kazandırdı müjde. Kâbe'yi yıkmak için bir ordu yola düşse de her biri yere geçer, niyetlerine göre dirilir mahşerde. İyi niyete bile sevap kazanırsın, gerçekleştiremesen de kötü düşünceden vazgeçsen sevap yazılır hanende. Vücutta bir et parçası var, işte o kalptir. Bedenin düzgünlük ve fesadı ona tabidir. O kalbi temiz tut, orası nazargâh-ı ilahidir. İşte takva burada, işte burada, işte buradadır. İhlas, samimiyet, iyi niyet mizacın olsun. Allah'ın rızasını kazanmak hedefin olsun. Rıza gösteren nefsin temiz kalbin olsun. Radiyallahu anh dedirtecek amellerinin olsun. Sevgiyle, muhabbetle, gönül hoşluğuyla kalın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a emanet olunuz.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ebu Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var.

kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır dedi. İki kiraat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Kerime El-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin. Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber gönderdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Binaenaleyh söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin" buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin" diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu.

Amr bin Avf el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda mal ile döndü. Ensar, Ubeyde'nin geldiğini duyunca, sabah namazını Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılmaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp dönünce, Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz." buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulallah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın doyurmadığı yerdeki börtü böcekle karnını doyurması için salmayıp bağlayarak açlıktan ölümüne sebep olduğu kedisi yüzünden cehenneme girdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radiyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'da şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab

Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: "Bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz." Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebul Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağlılık sözü verdik.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: "Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: "Leysa minna men lem yerham sagirana ve yuqir kebirana ve ya'mur bil ma'ruf ve yenha anil munkar."
2: Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip teşvik edip kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. İyilik, aklen veya dinen, güzelliği tanınan, bilinen her fiildir. Adalet, ölçülü olma, dürüstlük, ihsan, cömertlik, tatlı dil ve benzeri özellikler bu tanıma dahildir. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırmak, ayet ve hadislerde sıkça hatırlatılan bir sorumluluktur. Bu sebeple İslam bilginleri bu faaliyetin farz olduğunu belirtirler. Peygamber Efendimiz, kendinden sonraki zamanlara işaret ederek bu görevin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bu uyarılar, din, akıl, inanç ve değerlerin toplum hayatında sürdürülebilmesi ve her türlü kötülüğün önlenmesi açısından önemlidir. İslam tarihinde iyiliği emredip kötülükten sakındırma faaliyetleri hisbe teşkilatlarıyla yürütülmüştür. Her dönemde etkin bir şekilde yürütülen vaaz ve irşat, toplumu ıslah çalışmaları arasında yer almıştır. Günümüzde bu çalışmalar oldukça çeşitlenmiş, zaman zaman kötülüğü yaygınlaştırdığı için eleştirilen medya kanalları, iyiliği teşvik, kötülüğü engelleme amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Toplumdaki yeterli donanıma sahip her bireyin, yanlış bir davranışla karşılaştığında onu gücü yettiğince ve en güzel şekilde düzeltme sorumluluğu vardır. Rabbimiz, iyiliği emredip kötülükten sakındıranları rahmetiyle kuşatacağı müjdesini vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyiliği çoğaltıp kötülüğe engel olmak isteyen kişinin söylediklerini öncelikle kendisinin de uygulaması gerektiğine işaret eder ve aksi yönde davrananları kötü bir sonla karşılaşacakları konusunda uyarır. Bir kişiyi cehennemde görenler, "Ey filan kişi, bu ne hal? Sen dünyada iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışmaz mıydın?" derler. Adam şu cevabı verir: "Ben size iyiliği emreder, fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklar, ancak kendim kötülük yapardım."
1: 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez."

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu. Enes'in Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede de döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş, hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen bir başka müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden bir topluluğu size bildireyim mi diye sordu. Ve ardından şöyle dedi. Sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder.

Allah Resulü bir gün Medine'de dolaşırken yüksekçe bir bina gördü. Ashabına, "Burası kime ait?" diye sordu. Sahabe, "Ensardan filan kimsenindir" diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem hiçbir şey söylemedi ama o gösterişli binayı aklının bir köşesine yazmış gibiydi. Derken bir zaman sonra o binanın sahibi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. İnsanların içinde Allah Resulüne selam verdi ama Resul-i Ekrem kendisinden yüz çevirdi. Selamını tekrarlasa da cevap alamayan Medineli sahabi onun kendisine kızgın olduğunu anlamıştı. Rahmet peygamberini böylesine öfkelendiren şeyin ne olduğunu öğrenmeliydi. Yemin olsun Allah Resulünü tanıyamıyorum diye yakındı arkadaşlarına. Onlar da Resulullah bir gün çıkmış dolaşıyordu derken senin binanı gördü diye cevap verdiler. Bunun üzerine derhal gidip o binayı yerle bir etti. Derken bir gün Resulullah yine çıkmıştı. Oradan geçerken söz konusu binayı göremedi ve binaya ne oldu diye sordu. Sahabiler de binanın sahibi sizin kendisinden yüz çevirmenizden bize dert yandı. Biz de bunun sebebini söyleyince o da binayı yıktı cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Mutlaka gerekli olan binalar dışında yapılan her bina sahibi için bir vebaldir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşviyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin alın teriyle ölür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Adi bin Hatim radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: "Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler."

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu.
5: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
4: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı?
3: Yine yemeğine dokunmamış.
6: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talip'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın.
2: Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
1: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali.
7: Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır.
8: Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: 20. bölüm.
4: Allah Resulü amcası Ebu Talib'i ve biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak, hem de dinini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler arayışındaydı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. Ayrıca yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Resulullah Taif'i seçti. Oraya yolculuğunda Hazreti Zeyd kendisine eşlik edecekti.
1: Ali, duydun mu? Resulullah Taif'e gitmeye karar verdi.
2: Tahmin ettiğimiz gibi desene. Taif Mekke'nin yaylası sayılır. Şehri çevreleyen bir sürü kuyusu vardır. Toprakları verimlidir. Güzel bir şehirdir Taif. Umarım insanları da öyledir. Peygamberimize güzel muamele ederler.
1: Daha da önemlisi, Taif merkezi bir yönetime sahip değil Ali. Kabileler kendi bulundukları yerlerde hüküm sürüyorlar. Biri diğerinin alanına müdahale etmiyor. Taif'teki kabilelerden biriyle iyi bir ilişki kurabilirsek ya da biri iman etse Mekkelilere karşı güç kazanmış oluruz.
2: İnşallah Zeyd. Müşriklerin hakaret ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaştı. Keşke Allah bizi bunların şerrinden kurtarsa.
1: Hem Mekke'nin zenginleriyle Taif'teki kabileler sıkı ilişki içindeler. Biliyorsun pek çoğunun orada yazlık evleri ve büyük mülkleri var. Eğer Taif İslam'ı kabul ederse Mekke'nin ileri gelenleri ne hale gelir düşünsene.
2: Keşke bu daveti kabul etseler, keşke. Peygamberimize sen mi eşlik edeceksin Zeyd?
1: Evet, beraber gideceğiz.
2: Allah kolaylık versin. Hayırlı haberlerle gelin.
1: Amin, inşallah.
4: Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'le birlikte yola çıktı. Taif 2 günlük yürüme mesafesindeydi. Taif'in bağları arasından geçerek Sakif kabilesinin diyarına geldiler. Sakif'in liderliğini 3 kardeş yapıyordu. Kureyş kabilesiyle evlilik bağıyla akraba olmuşlardı. Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
9: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün.

0: Ziyade olsun. İkramlarınız çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun. Hey, anlatın bakalım. Beytullah'ın halkı ne alemde? Neler yapıyorsunuz?
0: Pek iyi olduğu söylenemez. Ebu Talib'i kaybettik. Mekke çarşıları hala yastan dolayı kapalı.
1: Ne diyorsun? Koca Ebu Talib vefat mı etti? Büyük bir adamdı. Ferasetli bir liderdi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Başınız sağ olsun Muhammed.
2: Bir müddet sohbetten sonra Peygamberimiz asıl maksadını açıkladı ve onları Allah'ın birliğini kabul etmeye ve bu uğurda kendisine yardım etmeye davet etti. Fakat bu teklif Mesud ve kardeşlerinin tutumunu tamamen değiştirdi.
1: Ey Muhammed, nasıl olur da dinimizi değiştirmemizi istersin? Bu ne cüret?
3: Allah beni peygamber olarak gönderdi diyorsun. Peki o zaman bizden niye merhamet dileniyorsun?
4: Madem ki peygamber gönderilecekti, senden başkasını bulamadı mı Rabbin?
2: Peygamberimiz cevap vermeye çalışsa da dinleyen olmadı. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırmışlardı.
1: Nasıl aciz bir Rabbin var ki senin gibi birini peygamber olarak göndermiş? Kutsal olan her şeyin üstüne yemin ederim ki sen bir peygamber değilsin.
4: Bırakın şunu, konuşmayın. Dediği gibi biri ise sözünü reddetmek tehlikeli olur. Yalan söylüyorsa, ki yalan söylüyor, konuşmaya değmez.
0: Siz nasıl insanlarsınız? Neden sakince dinlemiyorsunuz? O Allah'ın Resulüdür. Ayağınıza gelen nimeti tepiyorsunuz. Bu şerefe nail olsanız dünyada, ahirette ayaklarınızın altına serilir. Siz Muhammed'i yakından tanırsınız. Hiç yalan söylediğine şahit oldunuz mu?
3: Ne zamandan beri köreler şerefli liderlere akıl veriyor? Seni burada tutuyorsak Kureyş'te olan iyi ilişkimiz yüzündendir. Yoksa aynı sofrada bile oturmaya hakkın yok bizimle.
0: Yanılıyorsunuz. Mesele benim ne olduğum değil, Resulullah'ın size getirdiği hakikat. Biz sizi övündüğünüz üstün meziyetlere sahipsiniz diye seçtik. Ama siz insaniyet namına söz hakkı bile tanımıyorsunuz.
4: Yeter artık. Çıkın gidin buradan. Derhal.
1: Biz sizi eski ahbaplarımızsınız diye kabul ettik, ağırladık. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Abimi duydunuz. Derhal terk edin burayı.
2: Peygamberimiz bu tepkiye son derece üzülmüştü. Zeyd ise onun böyle bir muameleyi hak etmediğini anlatmaya çalışıyordu. Peygamberimiz Zeyd'i teskin ederek sakince orayı terk etti. Olayın büyümesini istemiyor ve bu yaşananların Kureyş'e ulaşmasından endişe ediyordu. Bunun burada kalmayacağını Sakif sokaklarına çıkınca anladılar. Onların çıkışının ardından arkalarından bağırmaya başlamışlardı.
1: Hey ahali! Bakın burada ne var? Atalarınıza hakaret eden, putlarınızı hiçe sayan bir din düşmanı. Buraya gelin, toplanın.
4: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
5: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
3: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
2: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etrafları

0: Resulallah, başınız, başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarımız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Az daha yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
1: Bu kalabalık şehirden çıkana kadar peygamberimizi taşa tuttu. Zeyd ona siper olmaya çalışsa da Allah Resulü ciddi anlamda yaralanmış ve yıpranmıştı. Mübarek vücudundan akan kanlar ayaklarından süzülüyordu. Zeyd'in de başı yarılmış ve pek çok yara almıştı ama canını acıtan asıl şey Allah Resulü'nün bu hale gelmesiydi. Mekkeli Utbe bin Rebi'a'ya ait olan bir bağa geldiler. Resulullah oraya sığınınca ayak takımı peşini bıraktı. Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım, çaresizlerin Rabbi ancak sensin. Benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım, yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Bağ sahibi olan Utbe ve Şeybe, Resulullah Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı görünce merhamete gelmişlerdi. Köleleri Addas'ı çağırdılar.
2: Addas, buraya gel.
3: Buyurun efendim.
2: Şu adamı görüyor musun? Kan revan içinde kalmış. Bir salkım üzüm al, şu tabağın içine koy, götür ikram et.
3: Derhal efendim. Buyur, efendilerimin size ikramı.
1: Resul-ü Ekrem üzümü Bismillah diyerek alıp yemeye başladı. Bu Addas'ın dikkatini çekmişti.
3: Vallahi bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler.
1: Peygamberimiz, ey Addas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin diye sordu.
3: Ninovalıyım ve Hristiyanım.
1: Peygamberimiz, demek sen o salih kişi Yunus İbni Medda'nın hemşehrisisin dedi.
3: Ha, sen Yunus İbni Medda'yı nereden biliyorsun?
1: Peygamberimiz, o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim deyince Addas kendisini tutamadı ve Efendimizin başını ve ellerini öptü, Müslüman oldu. Bağ sahipleri manzarayı uzaktan seyrediyorlardı.
4: Şu ikramda bulunduğun adam gözünün önünde kölenin itikadını bozdu.
5: Yazıklar olsun sana Addas. Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
3: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
1: Resulullah'ın büyük umutlarla gittiği Taif, ayaklarına gelen bu büyük nimeti tepmekle kalmadı. Tarih sayfalarında Allah'ın elçisini taşlayan kavim olarak yazıldı. Bu yolculuğun tek faydası Addas isimli kölenin İslam'a girmesi oldu.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri koğuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama, Hazreti Ali'ye, Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlamak

0: anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ül Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın! Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar! Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel

bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda safları düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın güzelliğindendir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.

0: Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinden çıkarken Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfuyladır derse, ona sen doğruya eriştirildin, endişelerinden emin kılındın ve korundun denilir ve şeytan ondan uzaklaşır. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
2: Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurdu. İman, Allah'a kuşkuya yer kalmayacak kesinlikte inanmak, güvenmek, O'nun varlığını ve birliğini doğrulamak, O'na boyun eğmek ve O'nun hükmünü kabul etmektir. İman, güzel davranışların Allah katında kabul olması için en önemli şarttır. O'na sahip olanlar, inanç ve davranışlarında derin bir rahatlık ve huzur duyarlar. İmanla sıkı bağı olan salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaat etmek, Allah'ın kullarına ve yarattıklarına faydalı işler yapmaktır. Salih insan kimliği, emek, çaba, ilgi, sabır gibi birçok hususun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kişinin yeryüzünü ıslah etmek, orada düzeni sağlamak gibi üstlendiği görevleri vardır. Küçük ve büyük iyilik arasında fark belirtilmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken imandır. Nitekim Allah iman edip salih amel işleyenlere söz verdi. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetinde geçtiği üzere Kur'an'ın hiçbir yerinde imansız amelden bahsedilmemiştir. İmansız bir amele mükafat ümidi verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandıktan sonra salih amel işleyenlerin çabalarının zayi olmayacağını ve her iyi işin karşılığının eksiksiz olarak verileceğini vurgulamıştır. Kur'an ve hadis, iman ve amelin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koymaktadır. İman olmadan güzel davranışların ahirette karşılığı olmadığı gibi, salih amel olmadan sadece iman da mutluluk vermeyecektir. Mümin iyi bilmeli ki, İmanla birlikte salih amel onun hayat anlayışını, iş ahlakını ve çevreyle ilişkilerini şekillendirir. Kişiyi imanlı, ibadetlere devam eden, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir kul haline getirir.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi" deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden "Keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım" dedim.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir. Şeklinde cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Günün şükrünü eda edebilmek. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında şöyle dua ederdi. Bizi yedirip doyuran, bizi içirip kandıran, her konuda bize yeten ve bizi sığındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak durumu ve sığınacak bir yeri olmayan nice kimseler vardır. Allah Resulü yatağına uzandığı zaman geçirdiği günün şükrünü bu duayla eda ederdi. Zira huzuru yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği yanında olarak bir gün geçirmek, dünya nimetlerine sahip olmakla eşdeğerdi onun neslinde. Kulluğun gereği olan şükür, vahye muhatap kılındığı 23 yıl boyunca defalarca hatırlatılan hasletlerden biriydi. Hazreti Peygamber'in Rabbine şükreden bir kul olabilmek gayesiyle geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılması, yatıp kalkarken, yiyip içerken, yeni bir nimete kavuştuğunda dilinden elhamdülillah tesbihini düşürmemesi, sevindirici bir haber aldığında ya da kendisine bir müjde verildiğinde şükür secdesine gitmesi hep bu yüzdendi. İnsanın kimseye muhtaç kalmadan karnını doyurması, kendisini türlü tehlikelerden karnını doyurması, kendisini türlü tehlikelerde temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi şükretmek için yeterli sebeplerdir. Ne var ki çoğu zaman insan elindeki bu nimetlerin kıymetinin farkında bile değildir. Hatta bunların zorunlu bir şekilde sahip olması gerektiğini düşünür ve kendini şükretmekten müstani görür. Halbuki kendilerine karşı sonsuz iyilik sahibi olduğu halde insanların çoğunun şükretmediğini bildiren Yüce Allah, kullarının nankörlük gafletine düşmelerini asla istemez. Onlara istedikleri her şeyi verdiğini hatırlatarak saymakla bitmeyecek nimetlerini şöyle zikreder. O, hiçbir şey bilmez halde dünyaya gelen insana kulaklar, kalpler ve gözler vermiş. Onu yaratılmışların birçoğundan üstün kılmıştır. Ona yeryüzünde imkan ve iktidar tanımış, geçim vasıtaları vermiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini, geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı, bütün yıldızları ona amade eylemiştir. Yağmurun müjdecisi olan rüzgarları göndermiş, yağmurla hayat verdiği ölü topraktan meyvelerinden yemesi için nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yaratmış ve içlerinden pınarlar fışkırtmıştır. Denizleri onun emrine vermiş, bazısını susuzluğu giderecek şekilde içimi kolay, bazısını da tuzlu ve acı yaratmıştır. Geçiminde birçok fayda sağlayan hayvanları ona boyun eğdirmiştir. Onun için evini huzur ve dinlenme yeri kılmış, dağlarda barınaklar var etmiş, kendisini sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta koruyacak zırhlar vermiştir. Allah Teala, insana bahşettiği bütün bu nimetlere karşılık ona gösterdiği doğru yolda iki tercih sunar. İnsan dilerse şükreder, dilerse nankörlük eder. Bununla birlikte kendisinden beklenen, bütün bu nimetleri bahşeden Rabbine nankörlük etmeyip şükretmesidir. Yüce Allah, şükrün karşılığını muhakkak vereceğini ve nimetlerini daha da artıracağını vaat eder. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Şükre ihtiyacı olan Allah değil, kuldur. İnsan şükrettiği sürece elindeki nimetlerin gerçek sahibinin idrakinde olur ve kulluk bilincini muhafaza eder. İnsanoğlu elindeki nimetin kıymetini çoğunlukla onu kaybettiğinde anlar. Hatta elindekine sahip olduğu sürece nefsi daha da fazlasını istemeye sevk eder kendisini. Ancak nefsin isteklerinin sonu yoktur. Resulullah insanın bu zaafını Ademoğlunun bir vadi dolusu altını olsa iki vadi olmasını ister. Onun ağzını ancak toprak doldurur hadisiyle ifade eder. O kişinin hep daha fazlasını isteyip halini mali imkanlar bakımından ve bedenen kendinden daha iyi durumda olanlarla kıyaslamasından ziyade kendisinden daha kötü durumda olanlara bakmasını tavsiye eder. Nitekim Allah'ın verdiği nimetleri küçümsememek ve onların kıymetini bilmek adına en uygun davranış budur. Allah Resulü'nün beyan ettiği üzere yemek, içmek, barınmak gibi ihtiyaçlar her ne kadar günlük hayatta zorunlu ve sıradan karşılansa da aslında bunların her biri şükretmeyi gerektiren nimetlerdir. Biz farkında olmasak da etrafımızda bu en temel ihtiyaçlarla imtihan edilen nice insanlar var. Fakirlik, kuraklık ya da savaşlar nedeniyle bir lokma ekmeğe muhtaç olan, içecek bir damla su için feryat eden, sığınacak bir çatı altı, gölgelik bile bulamayan birçok kimse var. Şükredilmesi gereken bu kadar nimete sahipken onları göz ardı edip küçümsemek, kendimize yapacağımız en büyük kötülük ve Rabbimize yapacağımız en büyük nankörlük olur. Günlük hayat telaşesinde böyle bir gaflete düşme ihtimali herkes için söz konusudur. Bu nedenle sevgili peygamberimiz ve önceki peygamberler gibi şükredenlerden olabilmek ve şükür duygusunu yitirmemek için şu duayla Rabbimizden yardım talep etmeliyiz. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

Ame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, isterse misvak ağacından bir dal parçası olsun buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik arttırır.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İlk vahiy. Allah tarafından elçi seçilmesi. 610.

Mekke Araplarının geleneklerinde daha çok Recep ve Ramazan aylarında inzivaya çekilerek dua ve ibadet etme, kendilerini iç dünyalarına vererek düşünme, toplumun iyi ve kötü gördükleri yönlerini mukayese ederek ruhlarını ahlak ve fazilete adama geleneği vardı. Ancak pek çok iyi hasletlerini kaybetmeleri, unutmaları gibi bunu da uygulamaz olmuşlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yapıp ettiklerini sorgulamadan yaşayan Mekke toplumunda şirk ve putperestlikten uzak durarak tek bir tanrıya inanmaktaydı. Toplumun içinde bulunduğu kabilecilik taassubu, kan davası gütme, içki, kumar, tefecilik, zina, fuhuş, kehanet ve büyüye itibar, hırsızlık, yetim malı yeme, kadınlara değer vermeme, kibir, zulüm ve haksızlık gibi inanç ve davranış bozuklukları onu çok üzmekteydi. Bu ruh hali onu suç veya günahtan kaçınmak için bir takım şeyler yapmaya, ilahi şeyler üzerinde düşünmeye, belki de günahlara kefaret olsun diye ibadet etmek için yalnızlığı aramaya sevk ediyordu. Zaman zaman Kabe'ye yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına giderek inzivaya çekiliyordu. Kimi zaman eşi Hazreti Hatice'nin de katıldığı bu yalnız kalışları 35 yaşından itibaren daha sık yapmaya başlamıştı. Nur Dağı'ndan her dönüşünde evinden önce Kabe'ye gider tavaf yapardı. Sevgili Peygamberimiz 610 yılında 40 yaşındayken her Ramazan olduğu gibi yine günlerinin büyük bir kısmını Hira mağarasında geçirmek üzere Mekke'den ayrıldı. Ramazan'ın ikinci yarısındaki bir gün sabaha karşı kendisini göremediği, sadece sesini işittiği bir varlık ona "Oku!" diye seslendi. Hazreti Peygamber ürperti ve endişe içerisinde "Ben okuma bilmem." dedi. Çok sonraları vahiy meleği Cebrail olduğunu anlayacağı bu varlık ona ikinci kez "Oku!" dedi. Peygamberimiz yine "Okuma bilmem." dedi. Onu dayanamayacağı ölçüde sıkıp sonra bırakan Cebrail üçüncü kez aynı istekte bulununca Hazreti Peygamber "Ne okuyayım?" diye sordu. O zaman Cebrail "Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir." vahiylerini okudu. Ezberletinceye kadar da tekrarlattı. Böylece Peygamberimize Allah tarafından bir elçi insan olarak seçildiği bildirilmiş oldu. Başına gelenlere inanmakta güçlük çeken Hazreti Peygamber, bu defa Kabe'ye uğrayıp tavaf yapmadan panik içerisinde derhal evine döndü. Yatağına girdi ve eşi Hatice'den üzerine başka şeyler de getirerek kendisini sıkıca örtmesini istedi. Titremekten bir şey anlatamıyordu. Bir müddet dinlenip sakinleştikten sonra başından geçenleri eşi Hazreti Hatice'ye anlattı. Bunun bir cinnet belirtisi mi yoksa bir kehanet başlangıcı mı olduğunu anlayamadığını, kendisinden korktuğunu belirtti. Hazreti Hatice bunda korkulacak bir şey olmadığını, kendisinin her zaman akraba hakkına riayet eden, sözüne güvenilen, muhtaçlara yardım eden, fakiri doyuran, misafire hürmet ve ikramda duyarlı iyi bir insan olduğunu söyleyerek onu sakinleştirdi. Peygamberimiz eşinin kendisine verdiği güven ve inançla sakinleşti. Yaşadıklarından hayli bitkin düştüğü için dayanamayıp uykuya daldı. O uykudayken Hazreti Hatice hızlıca amcaoğlu Varaka bin Nevfel'e olup biten bu anormal durumu anlatmaya ve fikrini sormaya gitti. Varaka putlara tapmaktan nefret ettiği için hak dini aramak amacıyla Şam'a gitmiş, İbranice öğrenmiş, Tevrat ve İncil hakkında bilgi sahibi olduktan sonra da Hristiyanlığı seçmiş biriydi. Varaka Hazreti Hatice'nin anlattıklarını dinleyince, bütün peygamberlere vahiy getiren melek Cebrail'in Hazreti Muhammed'e de geldiğini ve Allah'ın onu elçi seçtiğini bildirdiğini söyledi. Bunun İncil'de haber verildiğini, onun diğer peygamberler gibi ümmetine rehberlik yapmakla emrolunduğunu, ancak bunun çok zor olacağını, kendisine inanmayanların ona kötü davranacaklarını belirterek Hazreti Muhammed'e destek olması uyarısında bulundu.
Durumun ciddiyetini fark eden Hazreti Hatice çabucak eve döndü ve Hazreti Peygamber uyanınca Varaka'nın söylediklerini onunla paylaştı. O günden sonra Peygamberimiz aynı hadisenin tekrarlanmasını vahiy meleğinin kendisine Rabbinin buyruklarını ulaştırmasını istiyordu. Bu ümitle sık sık Cebrail'in kendisine ilk vahyi ulaştırdığı Hira mağarasına gidiyor ve onu bekliyordu. Fakat günler, haftalar süren bekleyiş boyunca vahiy meleği gelmedi. Vahyin duraksaması anlamında Fetretül Vahiy denilen bu bekleyiş süresinde Hazreti Peygamber çok sıkıntılı günler geçirdi. Allah tarafından terk edildiği fikrine kapıldı. Çünkü başına gelenleri duyan bazı müşrikler onu Rabbinin terk ettiğini söyleyerek alaya almaya başlamışlardı. Ancak bir gün yine Hira'da inzivaya çekildikten sonra evine dönerken Cebrail tekrar geldi. Daha önceki gibi korku ve heyecana kapılan Peygamberimiz derhal eve koştu ve yatağına girdi. Fakat melek evde bir kez daha karşısına çıktı ve ona Allah'ın şu mesajını ulaştırdı. "Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur." Müddessir Suresi 1-5. Ayetler. Peygamberimiz böylece kendisini toparlamış, ne yapacağı hususunda bilgilendirilmişti. Görevinin öncelikle insanları uyarmak olduğu, bunu yaparken de önceden olduğu gibi insanların beğendiği, güvendiği kişiliğini devam ettirmesi gerektiğini biliyor ve artık ilahi bir güçle destekleneceğini anlamış oluyordu. Bundan sonra yapması gereken şey Allah'ın mesajlarını insanlara ulaştırmak ve içinde yaşadığı toplumun yanlışlıklarını kendilerine bildirmekten ibaretti. Allah kendi isteklerini ondan insanlara zorla yaptırmasını da istemiyordu. Ona ilk inananlar. Allah'ın elçisi sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed, davetini başlangıçta kitlelere değil, fertlere yaptı. Aleyhinde oluşacak kamuoyunun bilincinde olduğundan, deyim yerindeyse öncelikle çekirdek kadroyu oluşturarak topluma yeni dine göre model insan tipini sunmaya çalıştı. İlk davetini eşi Hazreti Hatice'ye yaptı. Kendisine gelen vahyi ona okudu. "Şimdi bana kim inanır?" deyince eşi, "Kimse inanmasa bile ben inanırım" cevabını vererek, onu Allah'ın elçisi kabul eden ve Müslüman olan, yani söylediklerine teslimiyet gösteren ilk kişi oldu. Daha sonra amcasının oğlu Ali bin Ebu Talip ve özgürlüğünü bağışladığı eski kölesi Zeyd bin Harise, bunlardan sonra da kendisini çok iyi tanıyan dostu Ebu Bekir, onun Allah'ın Resulü, Nebisi, elçisi olduğunu onayladılar. Zengin ve saygın bir tüccar olan Ebu Bekir, kendisi iman etmekle kalmayıp sözünün geçtiği yakın dostlarına da Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu anlattı. Onun gösterdiği gayretle yeni dine inananların sayısı arttı. Osman bin Affan, Zübeyr bin Avvam, Sa'd bin Ebu Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Osman bin Maz'un, Said bin Zeyd, Ayyaş bin Ebu Rebiya ve hanımı Esma binti Selame, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkam bin Ebil Erkam, Ebu Seleme, Cafer bin Ebi Talip ve Ubeyde bin Haris gibi şahsiyetler Ebu Bekir aracılığıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna geldiler ve Müslüman oldular. Böylece sevgili Peygamberimizin yalnızlığı bir güce dönüşmeye başladı. Gizli yürütülen ilk davet döneminde İslam'ı kabul edenler, sır saklayan, sadık, Arap toplumunun genelinin inancı olan putperestlikten ve onların cahilce sürdürdükleri sapıklıklardan hoşlanmayan, hak dine ilgi duyan kimseler oldu. Gelişen şartlar çerçevesinde Hazreti Peygamber'in doğal olarak kendisine inananları koruması ve bilinçli bir şekilde yönlendirmesi gerekmekteydi. Çünkü bu andan sonra atılacak her yanlış adım, kendisine inanan her bir Müslümanı ciddi bir tehlikeye sokacaktı. Dolayısıyla o, bir gece yarısı operasyonuyla gerçekleştirebileceği halde, ne Kabe'deki putları yerle bir ettirmek, ne de putperestlerin önde gelenlerine suikastler düzenlemek gibi insanların hayatlarını tehlikeye sokacak bir tavır içerisine girdi. Aksine, onlara yeni dini tercih etmekle sahip oldukları değeri hissettirmeye çalıştı.
Nitekim o, bu tavrını Müslümanların ibadet ve tebliğ

ve devamında, sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler için halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan ifadeleri, şüphesiz onların morallerini canlı tutmalarını sağlıyordu. Kureyşliler olup bitenleri şüphesiz fark etmekteydi. Ancak sahip oldukları dini ve ticari değerleri için bunları henüz bir tehlike olarak görmüyorlardı. Onlar Hazreti Peygamber'le onu Allah'ın elçisi olarak kabul edip kendisine Resulullah şeklinde hitap etmeye başlayan bir avuç insanı alay ederek izlemekle yetinmekteydiler.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi. Borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur. Muaze el-Adeviyye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anha sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere, onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar

putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor. Kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. "Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları
parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mı onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir ayetini okudu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, bugün sohbetimizde Allah Resulü'nün hayatındaki en latif inceliklerden birine, onun güzel kokuya olan sevgisine ve bu konudaki tavsiyelerine pencere açacağız. İslam medeniyetinin o tertemiz çehresini yansıtan bu bilgiler, bizlere temizliğin sadece bir mecburiyet değil, bir ruh hali ve nezaket olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Peygamber Efendimizin hayatında güzel koku, fıtri bir güzelliğin ve temizliğin ayrılmaz bir parçasıydı. O, güzel kokuyu dünyada kendisine sevdirilen güzellikler arasında saymıştır. Bir hadisi şeriflerinde, "Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku

sevdirildi. Namazsa gözümün nuru kılındı buyurarak bu sevgisini bizzat ifade etmiştir. Bu sözler bize onun hayatında estetik ve maneviyatın nasıl iç içe olduğunu gösterir. Efendimizin mübarek teni ve teri hiçbir dış koku sürmese dahi miskten daha hoş kokardı. Hazreti Enes'in naklettiğine göre onun geçtiği yollara sinen o özel koku sayesinde insanlar Allah Resulü'nün oradan geçtiğini hemen anlarlardı. Hatta Fahri Kainat Efendimizin başını sıvazladığı, yüzünü okşadığı çocuklar üzerlerine sinen kokudan dolayı çevrelerinde hemen fark edilirlerdi. Bu şahısların o kokuyu bir ömür muhafaza ettikleri de gelen rivayetler arasındadır. Böyle olmasına rağmen Efendimiz koku sürmeyi hiç ihmal etmezdi. Özellikle insanların bir araya geldiği meclislerde, cuma ve bayram namazı gibi toplu ibadetlerde koku sürünmek onun en belirgin hallerindendi. Hazreti Ayşe validemiz, Resulullah Efendimizin giyim kuşamıyla birinci derecede ilgilenir ve bulabildiği en güzel kokuları sürerek Efendimiz'i giydirirdi. Peygamber Efendimiz günlük hayatında yanında sükke adı verilen bir koku kutusu bulundurur, gerektikçe kullanırdı. Aynı şekilde yolculuklarında yanında götürülmesi mutat olan eşyaları arasında koku şişesi yer almaktaydı. Resulullah Efendimizin yabancı devlet temsilcilerinden kabile reislerine ya da hiçbir görgü kuralına uymayan bedevilere varıncaya kadar her gün temas kurduğu misafirleri oluyordu. Tüm bu ziyaretçilerine karşı Efendimiz giyim kuşamındaki tertip ve düzenini daima muhafaza ederdi. Konuyla ilgili rivayetler incelendiğinde Hazreti Peygamber'in yaşamında güzel kokunun ayrı bir yeri ve önemi olduğu açıkça görülmektedir. O sadece güzel kokuyu sevmekle kalmaz, kendisine sunulan koku ikramlarını da asla geri çevirmezdi. Kendisine koku ikram edilen kimse onu reddetmesin, zira koku külfetsiz bir ikramdır buyurarak bu zarif ikramın bir mümin için ne kadar kıymetli olduğunu belirtmiştir. Başka bir rivayette ise üç şey vardır ki hiç reddedilmez, yastık, güzel koku ve süt buyurmaktadır. Kıymetli dostlar, Allah Resulü'nün bu koku sevgisi bizlere çok derin bir ahlak dersi verir. Bir Müslüman bulunduğu her ortamda varlığıyla huzur, kokusuyla ferahlık vermelidir. Efendimizin sükke kabından süründüğü o misk aslında bir ruh temizliğinin ve başkalarına duyulan saygının dışa vuran işaretidir. Onun geçtiği yolları gül bahçesine çeviren eşsiz rayihadan bizlerin de nasiplenmesi duasıyla bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı. Ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi ya Resulallah eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.

0: Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Gerçekten gecede öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o ana rastlar da Allah'tan dünya ve ahiret işlerine ait bir hayır isterse o isteğini Allah kendisine verir. Bu her gece böyledir. Abdullah bin Abbas'ın anlattığına göre bir gün adamın biri 10 dinar alacaklı olduğu borçlusunun yakasına sarılarak "Vallahi bana borcunu ödemeden veya sana kefil olacak birini getirmeden seni bırakmayacağım" dedi. Borçlu çaresiz bir şekilde "Vallahi ne borcumu ödeyecek malım var ne de bana kefil olacak birini bulabilirim" diye cevap verdi. Aslında adam borcunu inkar etmiyor ancak ödemek için kendisine süre tanınmasını istiyordu. Alacaklı şahıs onun teklifini kabul etmeyip kolundan çekti ve doğruca Allah Resulüne götürdü. Borçlu hemen söz aldı. "Ey Allah'ın Resulü, bu adam yakama sarıldı. Bense ondan sadece bir ay süre tanımasını istedim. Fakat o borcumu ödememi ya da kendisine bir kefil getirmemi isteyerek teklifimi reddetti. Vallahi ne bir kefil bulabildim ne de bugün yanımda borcumu ödeyecek param var" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü ona sordu. "Sen ondan bir aylık süre dışında başka bir şey istiyor musun?" Adam, "Hayır, bundan başka bir şey istemiyorum" diye yanıtladı. Resulullah, "O halde ben senin borcuna kefil oluyorum" buyurdu. Borçlu, süre dolduktan sonra Hazreti Peygamber'e söz verdiği üzere borcu miktarınca bir altın parçası getirdi. Hazreti Peygamber, bu altını nereden bulduğunu sorunca, bir madenden çıkarttığını söyledi. Ancak Allah Resulü bu altın parçasını kabul etmeyerek onun borcunu bizzat kendisi ödedi.
1: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
2: Evet.
1: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
3: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
1: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
2: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
4: Yalan.
5: Bir şairin sözleri bunlar.
4: Kain sözü bu.
5: Kendiler musallat olmuş ona.
4: Muhammed'in uydurması işmesi.
5: O bir şair. Kain.
6: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
7: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
8: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
9: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
8: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz?
9: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
8: Yalan o sözler.
9: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
10: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler, onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem

0: Sellem, ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet vardı dedi.
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. "Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder."

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu an güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir programda daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünde Hazreti Peygamber'in soyu, isimleri ve künyesi konularında bilgiler sunmak istiyoruz. Peygamber Efendimiz soyu hakkında bilgiler verdikleri bir hadis-i şeriflerinde "Ben Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib'im. Yüce Allah mahlukatı yarattı ve beni onların en hayırlı fırkasının içinde bulundurdu. Sonra onları iki fırkaya ayırdı ve beni en hayırlı olan fırkanın içinde bulundurdu. Sonra onları kabilelere ayırdı ve beni en hayırlı olan kabilenin içinde bulundurdu. Sonra onları ailelere ayırdı ve beni onların en hayırlısı içinde bulundurdu. Ben sizin aile yönünden de nefis yönünden de en hayırlınızım. Ben Ademoğulları soylarının en hayırlı, en temiz olanlarından, devirden devre, aileden aileye geçe geçe nihayet şu içinde bulunduğum aileden vücuda getirildim. Halk ne zaman iki kısma ayrılsa, muhakkak Allah beni onların en hayırlı olanının içinde bulundurmuştur. Ben cahiliye devrinin kötülüklerinden hiçbir şeye bulaşmaksızın ana ve babamdan meydana geldim. Ben ta Adem'den babama ve anneme gelip ulaşıncaya kadar hep nikah mahsulü olarak meydana geldim. Asla zinadan meydana gelmedim. Ben sizin nefis yönünden de en hayırlınızım. Baba soyu yönünden de en hayırlınızım buyurmuşlardır. Peygamber Efendimizin annesi Amine binti Vehb, babası Abdullah bin Abdülmuttalib'tir. İbn-i Sa'd, Ensar bilginlerinden Muhammed bin Saib'in Peygamberimizin anne ve anneannelerini, babaannelerini batınlarca kaydettikten sonra Peygamber Efendimizin 500 annesini tespit ve kaydetmeye muvaffak oldum. Hiçbirinde cahiliye çağında işlerine gelen kötü işlerden bir şeye rastlamadım dediğini nakletmektedir. Bunun içindir ki büyük bilgin İbni Haldun, Hazreti Peygamber'den başka hiçbir kulun ilahi ikram olarak ne soyunun bu derece mazbut olduğunun ne de Adem aleyhisselamdan kendilerine gelinceye kadar soy şerefliliğinin kesintisiz devam ettiğinin görüldüğünü, kimse de bunun görülmediğini, bu şerefin sadece Hazreti Peygamber'e ait olduğunu ifade etmektedir. Peygamber Efendimiz, benim bir takım isimlerim vardır. Ben Muhammed'im, ben Ahmed'im. Ben Mahi'yim ki Yüce Allah küfrü benimle yok edecektir. Ben Haşir'im ki insanlar kıyamet günü benim izimce haş olunacaklardır. Ben Akıb'im ki benden sonra peygamber yoktur buyurmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de 4 kez Muhammed ismiyle, bir kere de Ahmet ismiyle anılır. Peki hiç düşündünüz mü Muhammed isminin anlamı nedir? Muhammed, övülmeye layık hasletleri çok olan demektir. Peygamber Efendimizin diğer bir ismi olan Ahmet ise en çok övülen veya en çok hamd ve şükreden ya da bu hasletlerle anılan anlamına gelir. Peygamber Efendimiz Müslümanlar tarafından en çok Muhammed ismiyle anılmış, Muhammed ismini kullanmıştır. Medine'de bulunan Mekkeli ve Medineli Müslümanlarla Yahudileri ve her iki tarafın müttefiklerini ilgilendiren muameleler hakkında yazdırdığı vesikalarda da Peygamberimizin Muhammed ismi yer alır. Peygamberimiz hicretin 6. yılında Hudeybiye'de Kureyş müşrikleriyle yaptığı muahedeyi yazıya geçirirken, "Ya Ali, bu Allah'ın Resulü Muhammed'in Süheyl bin Amr'la üzerinde anlaşıp sulh oldukları ve gereğinin yerine getirilmesini kararlaştırıp imzaladığı maddelerdir." buyurunca Süheyl bin Amr itiraz ederek, "Vallahi biz senin gerçekten peygamber olduğunu tanımış olsaydık Beytullah'ı ziyaretten seni alıkoymaz ve seninle çarpışmaya kalkmazdık. En iyisi sen muahedenameye bizim bildiğimiz şeyi yaz," dedi. Peygamber Efendimiz ona nasıl yazılmasını istediklerini sorunca Süheyl kendi ismini ve babasının ismini yazmasını istemişti. Peygamberimiz bunun üzerine, "Bu da güzeldir, öyle yazınız. Ben hem Abdullah'ın oğluyum hem de Allah'ın Resulüyüm. Siz beni yalanlasanız da ben yine hiç şüphesiz Allah'ın Resulüyüm. Kendi ismimi ve babamın ismini yazdırmak benim peygamberliğimi gidermez," buyurmuştu. Hükümdarlara gönderilen İslamiyet'e davet mektuplarında da Muhammed ismi yazılı Muhammed Resulullah mührü basılıydı. Peygamberimiz oğlu Kasım'dan dolayı Ebul Kasım, yani Kasım'ın babası diye künyelenmişti. Medineli Ensar'dan bir kişi doğan oğluna Muhammed ismini koymak istemiş ve bunda bir sakınca olup olmadığını peygamberimize sorunca Peygamber Efendimiz buna izin vermişti. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip, güzeller güzeli torunu doğduğu zaman akika kurbanı olarak bir koç keserek mutluluğunu çevresindeki insanlarla paylaşmış ve torununa Muhammed ismini vermişti. Bu isim o vakitler çok da aşina olunan, fazlaca bilinen bir isim değildi. Bu sebeple Abdülmuttalip'e niçin bu adı verdiğini sorduklarında, "İstedim ki onu Yüce Allah göklerde, insanlarda, yeryüzünde övsün," diye cevap vermişti. Bazı alimlerin dediği gibi aslında torununa bu ismi koymasını ona Yüce Allah ilham etmişti. Çünkü övülen, övgülere layık anlamına gelen Muhammed ismi bütün hayırlı sıfatları kapsayan bir anlam taşımaktaydı. İsmiyle müsemma olan, yani isimle bu ismin sahibi arasındaki uygunluk çok geçmeden gün gibi açığa çıkacaktı. Feraset ve basiret sahibi olan bu dede, Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip, umduğuna fazlasıyla erişecek, tam da onun istediği gerçekleşecekti. Yüce Allah bu kıymetli yavruyu son peygamber olarak seçecek ve ona vahiy indirecekti. Onu sadece son kitabında değil, önceki kitaplarda da nice övgülerle yad edecekti. Nitekim Yüce Allah Resulünün geleceğini İncil'de Hazreti İsa'nın ağzıyla müjdelemiş, üstelik orada onun güzel isimlerden birini de zikretmişti. Hani bir vakit Meryem oğlu İsa, "Ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size gönderdiği Resulüyüm. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim," demişti. Hazreti Ali'den nakledilen bir rivayete göre Allah Resulü de bir vesileyle muhtemelen Saf Suresi 6. ayeti atıfta bulunmakta ve önceki peygamberlere verilmediği halde kendisine verilen bazı ayrıcalıklar içerisinde Ahmet diye isimlendirilmesini de belirtmektedir. İfade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de ise Yüce Allah Peygamber Efendimizin ismini Fetih Suresi 29, Ali İmran Suresi 144, Muhammed Suresi 2. ve Ahzab Suresi 40. ayetinde olmak üzere dört yerde Muhammed ismiyle, Saf suresi 6. ayetinde de Ahmet ismiyle anmıştır. Ahzab suresi 40. ayetinde geçen Hatemül Nebiyyin, yani peygamberlerin sonuncusu nitelemesi, hem Allah Resulü'nün kendi hadislerinde hem de sahabenin dilinde tekrarlanan önemli sıfatlarından birisidir. Peygamber Efendimizin Kur'an'da ve hadislerde belirtilen birbirinden güzel isimleri, onun Cenab-ı Hakk'ın yanındaki yerini ve seçkinliğini de göstermektedir. Peygamberimizin isimlerini derleyen çeşitli çalışmalarda bazen ayetlerde geçen müjdeci anlamına gelen beşir, uyarıcı anlamına gelen nezir, davetçi anlamına gelen dâi, kandil anlamına gelen sirac ve aydınlatıcı anlamındaki münir gibi sıfatlar yer alırken, bazen de peygamberimizden söz eden ayetlerdeki fiiller dikkate alınarak Mustafa, Müçteba, Hadi gibi isimler yer almaktadır. Peygamber Efendimizin isimlerine karşı tarih boyunca millet olarak bizim sonsuz bir titizliğimiz ve eşsiz bir saygımız vardır. Çocuklarına onun ismini verenler, bu isme karşı gösterilmesi gereken edebin ihmaline karşı bir tedbir olarak Muhammed'i eski harflerle aynen yazmışlar ama Mehmet olarak telaffuz etmişlerdir. Yine bu hassasiyetin bir sonucu olarak Osmanlı edebiyat geleneğinde peygamberimizin ismi asla yalın olarak değil, muhtelif tazim ve hürmet ifadeleriyle birlikte anılmaktaydı. Söz gelimi Fahri Alem, Fahri Kâhı.

mahbubi alem, mahbubi kibriya gibi nice övgü sıfatları Cenab-ı Efendimiz Hazretleri gibi hürmetkar ifadelerle birlikte anılır, kitaplarda da böylece yazılırdı. Asr-ı saadette görülmeyen bu tutumun dini bir gereklilik değil, bize özgü kültürel ve edebi bir tavır olduğunu söylemeliyiz. Yine bu teveccüh, kültür ve edebiyatımızda onun güzel isimlerini nice şiirlere, ilahilere, naatlara, kasidelere, ezgilere taşımıştır. Onun aşkıyla yanıp tutuşan şairler, duygularını daha çok onun isimleri üzerinden ifade etmişlerdir. Yürekleri peygamber sevgisiyle dolu nice hattatlarda en güzel istiflerle onun isimlerini yazmışlardır. Şeyh Galip de Efendimiz'e şöyle seslenir. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Değerli dostlar, bizim geleneğimizde peygamberimizin mübarek isminin anıldığı yerde ayak ayak üstüne atılmaz, atılmışsa hemen indirilir, uzatılmışsa toplanır. Onun ismi duyulur duyulmaz, sağ el kalbin üzerine konulur ve salavat getirilerek ona selam ve hürmet gönderilir. Bütün bunlar sevgili Resul'e olan saygının adab nevinden farklı ifade biçimleridir. Resul-i Ekrem'in ismini işittiği halde salavat getirmeyenleri kınayan çeşitli hadislere dayanmaktadır. Müslümanlar onun güzel isimlerini çocuklarına verirken bunu sırf Resul-i Ekrem'e olan engin sevgi ve saygılarından dolayı tercih ederler. Elbette bu tercihin altında ciğer paresinin ismini koyduğu rahmet peygamberine benzemesi, onun izinden gitmesi arzusu yatar. Bu noktada anne babalara düşen görev, güzel isimler koymak kadar çocuklarını koydukları isme uygun bir şekilde yetiştirmek olmalıdır. Bu vesileyle sizlere sahih kaynaklar içinde Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın şemaili, fizyonomisi yani fiziki özellikleri hakkında bilgi sunarak bitirmek istiyorum programımızı. Peygamberimizin fiziki özellikleri konusunda özetle şunları söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz dikkat çekecek kadar uzun da kısa da değildi. Uzuna yakın orta boyluydu. Vücut yapısı olarak ne şişman ne de zayıftı. Güzel, ahenkli ve heybetli bir görünüme sahip olan vücudunun bütün organları birbiriyle uyumluydu. Uzunluğu genellikle kulak hizasını geçen saçları siyah ve kıvırcıkla düz arasında hafif dalgalıydı. Saçlarını genellikle ortadan ayırır ve yanlara salardı. Vefat günlerinde bile saçında ve sakalında çok az sayıda beyazlık vardı. Yuvarlak yüzlü, duru beyaz tenliydi. Sahabe efendilerimizin anlattığına göre peygamberimizin yüzü ayın 14'ü gibi parlardı. Daima güleç yüzlü ve sevecen bir yapıya sahipti. Alnı açık ve geniş, kaşları uzun ve kavisli yani hilal kaşlıydı. Kaşları gür ve birbirine yakındı. Ancak çatık kaşlı değildi. Kirpikleri sık ve uzundu. Yaratılıştan sürmeli olan gözlerinin siyahı da, beyazı da belirgindi. Teni ve teri güzel kokardı. Elleri ipek gibi yumuşak ve hoş kokuluydu. Bir çocuğun başını okşasa, o çocuk güzel kokusuyla gün boyunca hemen seçilir, belli olurdu. Yolda karşılaştığı çocukların yanaklarına dokunarak sever, kokusu günlerce sürerdi. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen ay yüzlü, gül kokulu merhamet peygamberi, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, aile fertlerine ve ashabına olsun. Rabbim, bizleri bu dünyada onun sünnetinden ve ahlakından

Ahirette de şefaatinden mahrum etmesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programımızda konumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.

0: İslam Tarihi. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre, Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnna Allah azza ve celle a'ta kulli hakkin hakkah. Ala inna Allah farada faraiz ve sanna sunana ve hadda hududa. Ahalla halalan ve harrama harama. وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا صدق رسول الله.
0: Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin. Allah uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş, kanunlarını bir bir ortaya koymuş, sınırları tayin etmiş, helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur. O dini kolay, hoşgörülü ve genişliklerle dolu bir din kılmıştır. Onu asla daraltmamıştır. Din insanı Allah'ın razı olacağı duru bir inanca sahip olmaya, dünya ve ahiret mutluluğuna sevk edecek ibadetleri hayatına aktarmaya, yaratılışına uygun ahlaki ilkeleri söz ve fiillerine yansıtmaya davet eder. Din, toplumun tamamını maddi ve manevi güzellikleri kuşanmaya yönelten ilahi kanunlardır. Bu haliyle din, Cenab-ı Hakk'ın ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa merhametinin tecellisidir. Rabbimiz, ilahi kanunları ve İnsanoğlunun yapması gerekenleri belirlemiş, her hak sahibinin hakkını vermiş, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, helal ve haramları, sevap ve günahları, gönderdiği ilahi mesajlar ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. En son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ilahi mesajı tamamlayarak sonlandırmış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Böylece insanoğlunun yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesinin en kolay ve güvenilir yollarını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah katında din İslam'dır. Ve kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Allah Teala, kullarının İslam dinini ihlas ve samimiyetle kabul etmelerini, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme içten bir sevgi beslemelerini ve gönülden tabi olmalarını ister. Rabbinin bu emirlerine itaat eden, İslam'ı din, Allah'ı bir tek ilah, Hazreti Muhammed'i son peygamber, Kur'an-ı Kerim'i son ilahi kitap olarak kabul eden, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman ederek mümin olan İslam, inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kendine rehber edinen kişi, en sağlam kulba sarılmıştır. Kim de İslam'ı kabul etmez, İnanç, ibadet ve ahlaki ilkelerini reddederse, kendine yazık etmiş olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe validemiz anlatıyor. Allah Resulü bir gece bana geldi ve "Ey Ayşe, bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verir misin?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın Resulü, ben senin bana yakın olmanı severim ama Rabbin için ibadet etmeni de severim" dedim. Kalktı, suyu idareli kullanarak abdest aldı, sonra namaza durdu ve ağlamaya başladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye vardı, secdede de yer ıslanıncaya kadar ağladı. Daha sonra ağlayarak yanı üzerine uzanmıştı ki Bilal sabah ezanını okumak üzere çıka geldi. Onun bu şekilde ağladığını görünce Bilal, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi" diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline buyurdu. Allah Resulüne hediye edilen Kerkere isimli siyahi kölesi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem devesinden eşyalarını indirdiği sırada atılan serseri bir okla vurulmuştu. O esnada etrafta bulunan insanlar da onun şehit olduğunu düşünerek "Cennet ona mübarek olsun" dediler. Bu sözleri işiten Allah Resulü, "Hayır, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Hayber gününde ganimetler arasından paylaşımda kendisine düşmediği halde aldığı bir elbise şimdi üzerinde ateş olarak onu yakmaktadır" buyurdu.
2: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
3: Kamu Spotu.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu Spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: İyi akşamlar Haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
2: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
1: Sanmam.
2: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
1: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, ye hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürme yiyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
1: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
1: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
1: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
0: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
1: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektim. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder haham Feynehas. Onun sonu olur.
1: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku.

0: herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
1: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
0: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana hahambaşı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh, elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
2: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
2: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
1: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
2: Sakin ol Yitzhak. Bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
1: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
2: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise

0: Ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
1: Hayırsın, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalom'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
0: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
1: Açlığa razıyım. Ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
0: Defol o zaman buradan Yitzhak.
1: Tamam, gidiyorum.
0: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
2: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
0: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
2: Haklısın.
0: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
2: Neymiş?
0: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban, leye'kulûne emvâlen nâse bil bâtili, ve yasuddûne an sabîlillâh. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
4: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
4: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
5: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
4: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
3: Hadislerin hikayeleri.
6: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
7: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah şu üç özelliği taşıyan kimseye himayesini artırır ve onu cennetine koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, ana babaya şefkat etmek ve elinin altında bulunanlara iyi muamele etmek.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

İlim ve hikmet önderi, eşsiz sahabi, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Ukbe bin Ebi Muayit'in sürülerine çobanlık yapan kendi halinde biriydi. Ne malı mülkü vardı, ne de kendisini himaye edecek asaleti, hatırı sayılır bir kabilesi. Güçlü kuvvetli bir yapısı da yoktu. Zayıf ve çelimsizdi. Üstünlüğün soy, sop ve zenginlikte, hak ve hukukun daima güçlüden yana olduğu cahiliye devrinde, onun hayatı hakkında pek fazla bilgi verme gereği duymamıştı tarih. Varlığıyla yokluğu arasında fark yok gibiydi. Mekke'de doğan İslam güneşiyle o da yeniden doğdu adeta. Alemlerin Rabbine kul olduğunu haykırarak değer kazandı. Hem Rabbi katında hem insanlar nazarında. Bundan böyle ismi Allah Resulü'yle

anılacaktı. Sessiz kalmak yerine günden güne daha vurgulu, iftiharla anacaktı onu tarih ve nihayetinde Küfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu, öncü sahabi sıfatıyla altın harflerle saklayacaktı bağrında adını. Abdullah bin Mes'ud. Müslümanların altıncısıydı Abdullah bin Mes'ud. Resul'ün çıktığı kutsal yolculukta daha en başından ona yoldaşlık etmeye talip olmuş ve bu yolculuğun her safhasında tüm benliğiyle var olmuştu. Mekke'de geçen sıkıntı dolu günlerde Kabe'de Kur'an ayetlerini yüksek sesle okuma cesaretini gösteren oydu. Allah'tan başka bir dayanağı, imanından başka bir gücü olmadığı halde, vahyin aydınlığına tahammülü olmayan kararmış kalplere Rahman suresiyle seslenmiş ve onların vahşi saldırılarına maruz kalmıştı. İnancı uğruna her türlü zorluğa göğüs gerdi. Önce Habeş diyarına, daha sonra da Medine'ye hicret etti. Asr-ı Saadet'teki bütün savaşlarda kahramanca çarpıştı. Bedir'de küfrün başı Ebu Cehil'e son darbeyi o indirdi ve ölüm haberini sevgili Peygamberimize o getirdi. Uhud'un o hengameli ortamında Resulullah'ın yanından ayrılmayan birkaç kişi arasında o da vardı. Düşmanın duraksız saldırılarına karşılık verirken namazların dahi eda edilemediği zorlu Hendek Savaşı'nda da yanındaydı Resul'ün ve İslam tarihinin daha nice sahnesinde onunla aynı karede yer aldı. İslam'a gönül verdiği günden beri Abdullah bin Mes'ud'un yegane endişesi, Peygamber Efendimiz'in hizmetinde bulunmak ve ondan ilim tahsil etmekti. Mescid-i Nebevi'nin arka tarafından kendisine bir ev tahsis edilmiş ve annesiyle birlikte ona Allah Resulü'nün evine rahatça girip çıkma izni verilmişti. Bu samimi ilişkiden dolayı onu Ehl-i Beyt'ten sananlar bile oluyordu. Abdest almak için kalktığında ibriğini taşımak, yıkanırken perde tutmak, uykudayken ibadet için uyandırmak, bir yere gittiğinde ayakkabılarına sahip çıkmak gibi vazifelerle Resulullah'a yardımcı olan İbni Mes'ud, an be an onunla birlikte olma imkanına sahipti. Bu imkanı çok iyi değerlendiriyor, onun her hal ve hareketini önce zihnine sonra yaşantısına titizlikle nakşediyordu. Suretinden siretine onun yaşam tarzını örnek almaya gayret ediyor ve zaman geçtikçe ona daha çok benziyordu. Öyle ki ashab arasında ahlak ve yaşantı bakımından Resulullah'a en çok benzeyeni kabul edilmişti. Vahyin inişini en yakından gözlemleyen sahabilerden biri olarak, sünnetin yanı sıra Kur'an bilgisi bakımından da üstün bir konuma erişmişti İbni Mes'ud. Resulullah'ın Kur'an'ı şu dört kişiden öğrenin dediği sahabilerden biriydi ve 70 kadar sureyi bizzat Resulullah'tan öğrenmişti. Sesinin güzelliği ve okuyuşundaki heyecan kendisini daha da ayrıcalıklı kılıyordu. Kur'an'ı nazil olduğu günün heyecanıyla okumak isteyen kimse, İbni Ümmü Abdin, Abdullah bin Mes'ud'un kıraatiyle okusun buyurmuştu Hazreti Peygamber ve bir gün ondan Kur'an dinlemek istemişti. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyerek şaşırınca, "Evet, Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de çok seviyorum." demişti. Nisa suresinden bir bölüm okuyan Abdullah'ı huşuyla dinleyen Efendimiz, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak" mealindeki ayete geldiğinde gözyaşlarını tutamamıştı. İçinde hikmet dağıtılan ve rahmet umulan meclis, "Ne güzel meclistir" diyen İbni Mes'ud, Resulullah'ın vefatından sonra da ilim ve hikmet meclislerinin vazgeçilmez simalarından oldu. Kur'an ve sünnetle yoğrulan kişiliğiyle, ashabında kendisine danıştığı nadide bir şahsiyet olarak pek çok talebe yetiştirdi. Tefsir ve fıkıh okullarının kurulmasında öncü rol üstlenmenin yanı sıra, hadis rivayetindeki titizliğiyle Nebevi sünnetin sağlıklı bir şekilde aktarılmasına hizmet ederek
İslami ilimlerin gelişmesine

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş yine onadır derdi. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sormuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir.
3: Efendime söyleyeyim. Kudümün rahmeti zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Cemali zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.''

Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

0: Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet, son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
4: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
5: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
6: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.

0: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
1: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
0: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
2: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
3: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
4: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
5: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve benzeri haşeratı yemesi için de onu salmamıştı. Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü.

Esvet şöyle diyor: "Ben Allah'ın Resulü'nün eşi Ayşe'ye, Peygamber Efendimiz evinde ne yapardı diye sordum. Hazreti Ayşe, Allah Resulü ailesinin işiyle ilgilenirdi. Yani ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı diye anlattı."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Merhaba sevgili arkadaşım. Geçen bölümlerde Mekke'nin o karanlık günlerinde dünyaya gelen bir bebeğin hikayesinden bahsetmiştik. Babasını hiç göremeden doğan, daha sonra annesini ve dedesini de kaybeden o küçük çocuk büyüdü. Peki nasıl bu genç oldu dersin? Şimdi seni Efendimizin gençlik yıllarına götüreceğim. Mekke'de yaşayan Kureyşlilerin önemli uğraşlarından biri ticaretti. Peygamberimiz de gençlik yıllarında ticaret hayatının içine girdi. Üstelik ticareti öğrenmeye daha küçük yaşlarda amcası Ebu Talib'e yardım ederek başlamıştı. Ebu Talib kumaş ve tahıl ticareti yapıyordu. Peygamberimiz de ona yardım ediyor, böylece ticaretin nasıl yapıldığını öğreniyordu. Sonra amcası yaşlanınca ticarete kendisi devam etti. Artık farklı yerlere ticaret için yolculuklar yapıyordu. Yemen taraflarına, Doğu Arabistan'a ve başka bölgelere gidiyordu. Bu yolculuklar onun için yalnızca alışveriş yapmak demek değildi. Her yolculukta yeni insanlarla karşılaşıyor, onların nasıl yaşadıklarını, nasıl konuştuklarını ve nelere inandıklarını görüyordu. Aynı zamanda insanların içinde bulunduğu sosyal ve siyasal şartları da gözlemliyordu. Yani sevgili arkadaşım, onun için her yolculuk yeni bir şey öğrenmek demekti. Peygamberimizi tanıyan ve yeni tanışan insanların dikkatini çeken başka bir şey daha vardı. Onun dürüstlüğü, merhameti, hakseverliği, temiz ve iffetli yaşayışı ve elbette ticaretteki doğruluğu. Peygamberimiz, içinde yaşadığı toplumdaki kötülüklere karışmadan tertemiz bir hayat sürdü. Onu tanıyan insanlar, onun güvenilir bir insan olduğunu biliyorlardı. Hem de yalnızca akrabaları veya kabilesi değil, tüccarlar, köleler, zenginler, yoksullar, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve gençler. Farklı farklı insanlardan oluşan Mekke halkı, onun güvenilirliğine inanıyordu. Bu yüzden ona çok özel bir isim verdiler. El-Emin, yani güvenilir insan. Hatta onu tanıyanlar Muhammedül Emin diyerek de çağırıyorlardı. Şimdi sana bunu daha iyi anlatacak küçük bir olaydan söz edeyim. Peygamberimizle zaman zaman birlikte ticaret yapan Kays bin Saib, onun çok iyi bir iş ortağı olduğunu şöyle anlatmıştı. Ticari bir yolculuğa çıkacağı zaman kendisine bazı işleri havale ettiğim olurdu. Seyahatten döndüğünde benim tamamen memnun kalacağım bir şekilde hesap görmeden kendi evine çekilip gitmezdi. Buna karşılık ben seyahate çıktığımda bana bir iş havale ederse, dönüşümde herkes bana kendi işleriyle ilgili hususları sorup dururken, o bana sadece sağlık ve afiyette olup olmadığımı sorardı. İşte sevgili arkadaşım, bir insanın güvenilir olduğunu söylemek başka, bunu davranışlarıyla göstermek bambaşka. Peygamberimiz daha peygamber olmadan önce de insanların güvenini böyle kazanmıştı. Belki de şimdi aklına şu soru gelmiştir. Bir insan çevresindeki herkesin güvenini nasıl kazanabilir? Bu sorunun cevabını aramaya devam edeceğiz. Çünkü peygamberimizin hayatında gençlik yıllarında yaşanan çok önemli başka olaylar da var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince, Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

0: Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere bulaşırsa harama düşmüş olur.

Hazreti Ömer, Hayber'de kendisine ait 100 hayvanı satarak bir hurmalık almıştı. Bu bahçe, Hazreti Ömer'in o zamana kadar elde edemediği güzellikteydi. Hemen Resulullah'ın huzuruna çıktı ve olanları anlattıktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Ben bu malımla Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Onu nasıl değerlendirmemi uygun görürsünüz?" Allah Resulü'nün Hazreti Ömer'e bu araziyle ilgili tavsiyesi, asırlarca İslam dünyasını çepeçevre saracak bir medeniyetin temel taşlarını oluşturacaktı. Ona, "Dilersen aslını vakfet, mahsulünü sadaka olarak dağıt," buyurdu. Hazreti Ömer de bahçesini aslını

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

0: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Berze'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum. Öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik." dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selim oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın." dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: La tahqiranna minel ma'ruf şey'a velau en telqa ahaka biwajhin talq.
2: Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Her iyiliğin ödülü vardır. Allah katında mükafat kazandıran davranışları sınırlandırmak insanların yetkisinde değildir. Önemli olan yapıp ettiklerimizde güzel niyetlere sahip olmamızdır. Allah'ın sevgisini ve rızasını elde etmek, Müslümanın en büyük amacı olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için samimi niyetler canlı tutulmalıdır. Çünkü büyük küçük bütün eylemleri sevaba çeviren şey öncelikle niyettir. Yüce Allah, artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir, buyurmuşlardır. Dünyada yapılan en küçük iyilik veya kötülüğün kaybolmayacağı, davranışların karşılığının ödül veya ceza şeklinde alınacağı ifade edilmiştir. Herkesin eninde sonunda yaptıklarının tam karşılığını bulacağı belirtilmiştir. İnsan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı en değerli varlıktır. Onun ruh ve bedeni her türlü güzelliklerle donatılmıştır. İnsanlarsa bu kıymet ve değere saygı göstermelidir. Saygı ve sevginin en külfetsiz ve kolay yolu tatlı dil ve güler yüzdür. Güler yüzlü olmak sevgi ve güveni kazanmada kolaylık sağlar. Huzurun anahtarı olan tebessüm alanı mutlu eder, vereni yormaz. Bu bakımdan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir iyiliği küçümseme şeklindeki öğüdü anlamlıdır. Önemli olan davranışın özünde iyilik niyeti taşımak, iyilik bilincine sahip olmaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir.

Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Müellifimiz Kadı İyaz, şimdi bir başka açıdan Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşunu ele alacak. Faslı bir başka bahis. El-Veçhü Sâlisü.

من الإيجاز من طغى عليه من الأخبار بالمغيبات. Biz bu bahse başlarken demiştik ki güzel kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşunu dört başlık altında inceleyeceğiz. İlk iki başlığı inceledik. Bu başlıklardan üçüncüsü Kur'an-ı Kerim'in geleceğe yönelik verdiği haberlerdir. Bunu seveceğinizi, sıkılmadan dinleyeceğinizi tahmin ediyorum. Geleceğe yönelik haberler vermişti. Ve göreceğiz, onlar da aynen çıkmıştır. وَمَا لَمْ يَكُنْ وَلَمْ يَكَى فَوُجِدَ كَمَا وَرَدَ وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذ۪ي اَخْبَرَ بِه۪ي كَقَوْلِه۪ي تَعَالَى اِسْتَغْفِرُ اللّٰهِ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ آمِن۪ينَ Kur'an-ı Kerim, kayıp dediğimiz konulara dair haberler verir. Yani akılla ve duyularla bilinmeyen konulara dair, geleceğe dair haberler vermiştir. Ve bu haberler aynen gerçekleşmiştir. Bunun birkaç örneğini görelim, diyor Mevlamız. Fetih suresinin 27. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyurmuştu. Estağfirullah. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ اَمِنِينَ İnşallah mescid-i harama, yani Kabe'ye kimseden korkmadan gireceksiniz. Allah Teala böyle haber ver. Ne zaman? Medine'deler o zaman. Kafirlerin baskıları var. Etrafa İslamiyet'i gereği gibi yayamıyorlar. Kafirler başka yerlere gitmelerine engel oluyor. Yollarını kesiyor. Bu ayet-i kerimenin tamamından öğrendiğimize göre güzel kardeşlerim, Fahri Alem Efendimiz Hudeybiye umresine, Hudeybiye seferine çıkmadan evvel bir rüya görür. Bu rüyasında Mekke'ye gidecekleri ve umre yapacakları vaat ediliyor. Mümkün müydü böyle bir şey, Mekke'ye gitmek? Onlar Müslümanların kanına susamış. Müslümanları gördükleri yerde şehit etmeye kalkıyorlar, yapıyorlar da yani. Onun için Mekke'ye gitmek, umre yapmak hayal. Ama ayet-i kerime haber veriyor. Yakında gideceksiniz, Mekke'yi, Kabe'yi ziyaret edeceksiniz. Bu umre o yıl gerçekleşmedi. Ama ayet-i kerimede haber verildiği gibi bir yıl sonra gerçekleşti. Evet, bir yıl sonra gittiler. Yani o yıl işte umre yapmak üzere gittiler ama Mekkeliler yollarını kestiler. Biz sizi Mekke'ye sokmayız dediler. Onlar Hudeybiye'ye gittiler. Orada Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. O yıl umre yapamadıkları için Müslümanlar çok üzüldüler. Ama Peygamber Efendimiz bunun hayırlı olacağını müjdeledi. Bunun hayırlı olacağını müjdeledi. Ertesi yıl geldiler, umrelerini yaptılar. Evet, çünkü bu Hudeybiye'de inen ayeti kerimede Mekke'nin fethedileceği de müjdeleniyordu. Efendimiz onu öyle yorumladı ve öyle çıktı. Ve kavluhu teala estağfirullah ve hum min ba'di galebihim seyaglibu. Rum suresinin 3. ayeti kerimesinde Allah Teala Hristiyan olan Rumların ateşe tapan, yani mecusi olan İranlıları yeneceklerini, onlara galip geleceklerini haber vermişti. Yani önce mecusiler Hristiyanları yendiler. Mekkeli kafirler buna çok sevindi. Mecusilerin ateşe tapanların tarafını tutuyor. Müslümanlar ise üzüldüler. Neden? Çünkü Hristiyanlar ehli kitaptı, evet şeydi ama ellerindeki kitap İncil, tahrif edilmiş bir kitaptı ama ateşe tapmıyorlardı. Ehli kitap diyoruz biz onlara, yani Müslümanlara daha yakın idiler. Ayet-i kerime ehli kitap olan Hristiyanların bıdasinin ifadesi geçiyor. 3 ila 9 yıl içerisinde Hristiyanların İranlıları yeneceğini haber verdi Kur'an-ı Kerim. Evet, şimdi mecusiler onları yendi ama 3 veya 9 yıl içinde efendim Hristiyanlar İranlıları

İranlılar ateşperest idi. Bunlar yeneceklerini haber verdi ve öyle de oldu. Kur'an-ı Kerim'in verdiği haber aynen gerçektir. Bir üçüncü ayeti kerimeden misal veriyor müellifimiz. Ve kavluhu liyuzhirahu aleddini kullihi ve levkerihel müşriku. Tevbe suresinin 33. ayeti kerimesi var. Allah Teala bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için onu hidayet ve hak din ile gönderen Allah'tır. Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayetle hak dinle gönderen odur Allah'tır. Müşrikler isterse hoşlanmasın, böyle buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu ayeti kerimede haber verildiği gibi Fahri Kainat Efendimiz o zaman az sayıda olan Müslümanlar diğer dinlere mensup olanları yenmiş ve Arap Yarımadası'nda bir tane bile müşrik kalmamıştır. Daha Efendimizin sağlığında. Ne diyordu ayeti kerime? Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayet ve hak din ile gönderen Allah'tır. Bütün dinlere üstün kılmak için. İsterse müşrikler hoşlanmasın. Oldu mu bu? Evet, aynen o. İslamiyet bütün dinlere üstün geldi. Arabistan Yarımadası'nda ne Hristiyanlık kaldı ne Yahudilik kaldı. Yahudiler de sürüldüler, atıldılar Arabistan Yarımadası'na. Ve kavluhu estağfirullah. Ve'adallahu allazina amenu minkum bi'amilussalihati leyestahlifennehum fil ardı kemestahlifellezina min qablihim. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Efendimizin Mekke hayatı 13 yıldır. Müslümanlar bu 13 yılın 10 yılında hep korktular. İşte hicretler yapıldı Habeşistan'a vesaire. Gizlice ibadet ettiler. Açıktan ibadet edemiyorlardı. Mekke'nin dışına çıkıyorlar. Tenha bir yerde cemaatle namaz kılıyordu. Evet. Müslümanlar dediler ki ya Resulallah, biz hep mi böyle olacağız? Hep mi böyle bu kafirlerin baskısı altında ezileceğiz? Gizli gizli ibadet edeceğiz. Onlardan çekineceğiz. İşte bunun üzerine okuduğum ayeti kerime nazil oldu. Kainatın Rabbi Celle Celaluhu bu ayeti kerimede şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu içinizden iman edip salih ameller yapanlara şu vaatlerde bulunmuştur. Kendilerinden öncekileri, yani diğer peygamberlerin ümmetlerini yeryüzüne hakim kıldığı gibi onları da, yani sizleri de hakim kılacak. Yeryüzüne siz hakim olacaksınız. Onlara kendileri için razı olduğu dinlerini yaşamaya imkan verecek Allah Teala. Ve korkularını güvene çevirecektir. Çünkü onlar bana kulluk ederler. Hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. O müminler bana iman ederler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kim inkara saparsa işte onlar doğru yoldan çıkanların ta kendileridir. Öyle buyuruyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Sevgili kardeşlerim, Müslümanlar asr-ı saadette ve İlk üç halife devrinde, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman devrinde huzur içinde yaşadılar. İşte karışıklıklar, Müslümanların birbirleriyle savaşları Hazreti Ali devrinden itibaren başladı. Esasen bir mucizeyi hala bekliyoruz. Çünkü Allah Teala Müslümanları yeryüzüne hakim kılacağını söylüyor. Diğer mucizeler nasıl gerçekleştiyse bu da gerçekleşir. Müslümanlar yeryüzüne hakim olacaktır. Evet. Yeter ki Müslümanlar
tutkun olsunlar. Birbirlerine kenetlensinler. Kafirlerin güçleri karşısında ezilmesini. Şöyle oldu böyle oldu olabilir. Ama Müslümanlar yükselecek. Kafirler aciz kalacak. İnşallah bunu biz de göreceğiz. Ve kavluhu, bir başka ayeti kerimeyi, ileride olacak mucizelere dair başka ayeti kerimeyi getiriyor müellifimiz. Bu ayeti kerimeyi bilirsiniz. Bu sureyi bilirsiniz. Estağfirullah. Zâca'e nasrullâhi vel feth. Ve râiten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâce. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. İnnehu kâne tevvâb. Allah Teala bu Nasr suresinde şöyle buyurdu.

فغلبت الروم فارس في بضع سنين، فدخل الناس في الإسلام أفواجا، فما مات صلى الله عليه وسلم ففي بلاد العرب كلها مبدأ لم يدخله الإسلام. Okuduğumuz dört ayet ile sevgili kardeşlerim, Nasır suresinde verilen bütün haberler, Peygamber aleyhisselamın haber verdiği gibi aynen gerçekleşti. Bizanslılar İranlıları 9 yıl içinde yendi. İnsanlar bölük bölük Allah'ın dinine girdi. Sultan-ı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce Arabistan'da İslamiyet'in girmediği bir yer bile kalmadı. İlahi vaatler bir bir gerçekleşti. Böyle diyor müellifimiz Kadı İyaz. Allah ona rahmet eylesin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim Müslümanlara güzel günler gösterecektir. İnşallah. Biz ona dua edelim. Ondan yardım dileyelim. Ya Rabbi, bizim içimizdeki münafıkları, kafirleri sen bertaraf eyle. Ve dünyanın başka yerlerinde kafirlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimize sen mu'in ve muzahir ol. Onlara ve bizlere yar ve yardımcı ol ya Rabbi. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu: Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

ile buyurmuştur. İsrail oğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrail oğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır." buyurdu.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. Ebu Bekir'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştür. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
8: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve "Kıyamet ne zaman?" diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde "Kıyamet ne zaman?" diye sorduğunda peygamber ona "Yazıklar olsun. Kıyamet için sen ne hazırladın?" diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve "Ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum," dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, "Sen sevdiklerinle berabersin," dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, "Bizler için de aynı şey geçerli mi?" diye sordular. Peygamberimiz, "Evet," cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi. "Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum."
9: Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulünün sevgisi," dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı." Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir," buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Hadislerin hikayeleri.
10: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
11: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
10: Sanmam.
11: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
10: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, iyi hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürme yiyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
1: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
1: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
1: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
0: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
1: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektin. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder haham Feynehas. Onun sonu olur.
1: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail, Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın...

0: hiçbir şeyi yoksa çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
1: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh, elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
2: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
2: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
1: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
2: Sakin ol Yitzhak, bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
1: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
2: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
1: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalum'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
2: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
1: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
2: Defol o zaman buradan Yitzhak.
1: Tamam, gidiyorum.
2: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
0: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
2: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
0: Haklısın.
2: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
0: Neymiş?
2: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
4: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
4: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
5: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
4: Kutlu Nebi.

0: Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
1: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep'le Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu.
5: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
4: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı?
3: Yine yemeğine dokunmamış.
6: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talip'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın.
2: Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
1: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali.
7: Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır.
8: Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: 20. bölüm.
4: Allah Resulü amcası Ebu Talib'i ve biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak, hem de dinini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler arayışındaydı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. Ayrıca yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Resulullah Taif'i seçti. Oraya yolculuğunda Hazreti Zeyd kendisine eşlik edecekti.
1: Ali, duydun mu? Resulullah Taif'e gitmeye karar verdi.
2: Tahmin ettiğimiz gibi desene. Taif Mekke'nin yaylası sayılır. Şehri çevreleyen bir sürü kuyusu vardır. Toprakları verimlidir. Güzel bir şehirdir Taif. Umarım insanları da öyledir. Peygamberimize güzel muamele ederler.
1: Daha da önemlisi, Taif merkezi bir yönetime sahip değil Ali. Kabileler kendi bulundukları yerlerde hüküm sürüyorlar. Biri diğerinin alanına müdahale etmiyor. Taif'teki kabilelerden biriyle iyi bir ilişki kurabilirsek ya da biri iman etse Mekkelilere karşı güç kazanmış oluruz.
2: İnşallah Zeyd. Müşriklerin hakaret ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaştı. Keşke Allah bizi bunların şerrinden kurtarsa.
1: Hem Mekke'nin zenginleriyle Taif'teki kabileler sıkı ilişki içindeler. Biliyorsun pek çoğunun orada yazlık evleri ve büyük mülkleri var. Eğer Taif İslam'ı kabul ederse Mekke'nin ileri gelenleri ne hale gelir düşünsene.
2: Keşke bu daveti kabul etseler, keşke. Peygamberimize sen mi eşlik edeceksin Zeyd?
1: Evet, beraber gideceğiz.
2: Allah kolaylık versin. Hayırlı haberlerle gelin.
1: Amin, inşallah.
4: Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'le birlikte yola çıktı. Taif 2 günlük yürüme mesafesindeydi. Taif'in bağları arasından geçerek Sakif kabilesinin diyarına geldiler. Sakif'in liderliğini 3 kardeş yapıyordu. Kureyş kabilesiyle evlilik bağıyla akraba olmuşlardı. Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
9: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün.

0: Ziyade olsun. İkramlarınız çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun. Anlatın bakalım. Beytullah'ın halkı ne alemde? Neler yapıyorsunuz?
0: Pek iyi olduğu söylenemez. Ebu Talib'i kaybettik. Mekke çarşıları hala yastan dolayı kapalı.
1: Ne diyorsun? Koca Ebu Talib vefat mı etti? Büyük bir adamdı. Ferasetli bir liderdi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Başınız sağ olsun Muhammed.
2: Bir müddet sohbetten sonra Peygamberimiz asıl maksadını açıkladı ve onları Allah'ın birliğini kabul etmeye ve bu uğurda kendisine yardım etmeye davet etti. Fakat bu teklif Mesud ve kardeşlerinin tutumunu tamamen değiştirdi.
1: Ey Muhammed, nasıl olur da dinimizi değiştirmemizi istersin? Bu ne cüret?
3: Allah beni peygamber olarak gönderdi diyorsun. Peki o zaman bizden niye merhamet dileniyorsun?
4: Madem ki peygamber gönderilecekti, senden başkasını bulamadı mı Rabbin?
2: Peygamberimiz cevap vermeye çalışsa da dinleyen olmadı. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırmışlardı.
1: Nasıl aciz bir Rabbin var ki senin gibi birini peygamber olarak göndermiş? Kutsal olan her şeyin üstüne yemin ederim ki sen bir peygamber değilsin.
4: Bırakın şunu, konuşmayın. Dediği gibi biri ise sözünü reddetmek tehlikeli olur. Yalan söylüyorsa, ki yalan söylüyor, konuşmaya değmez.
0: Siz nasıl insanlarsınız? Neden sakince dinlemiyorsunuz? O Allah'ın Resulüdür. Ayağınıza gelen nimeti tepiyorsunuz. Bu şerefe nail olsanız dünyada, ahirette ayaklarınızın altına serilir. Siz Muhammed'i yakından tanırsınız. Hiç yalan söylediğine şahit oldunuz mu?
3: Ne zamandan beri köreler şerefli liderlere akıl veriyor? Seni burada tutuyorsak Kureyş'te olan iyi ilişkimiz yüzündendir. Yoksa aynı sofrada bile oturmaya hakkın yok bizimle.
0: Yanılıyorsunuz. Mesele benim ne olduğum değil, Resulullah'ın size getirdiği hakikat. Biz sizi övündüğünüz üstün meziyetlere sahipsiniz diye seçtik. Ama siz insaniyet namına söz hakkı bile tanımıyorsunuz.
4: Yeter artık. Çıkın gidin buradan. Derhal.
1: Biz sizi eski ahbaplarımızsınız diye kabul ettik, ağırladık. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Abimi duydunuz. Derhal terk edin burayı.
2: Peygamberimiz bu tepkiye son derece üzülmüştü. Zeyd ise onun böyle bir muameleyi hak etmediğini anlatmaya çalışıyordu. Peygamberimiz Zeyd'i teskin ederek sakince orayı terk etti. Olayın büyümesini istemiyor ve bu yaşananların Kureyş'e ulaşmasından endişe ediyordu. Bunun burada kalmayacağını Sakif sokaklarına çıkınca anladılar. Onların çıkışının ardından arkalarından bağırmaya başlamışlardı.
1: Hey ahali! Bakın burada ne var? Atalarınıza hakaret eden, putlarınızı hiçe sayan bir din düşmanı. Buraya gelin, toplanın.
4: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
5: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
3: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
2: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
5: Taşlayın şu günahkarı.
6: Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
7: Vurun hadi. Durmayın.
0: Yapmayın.
7: Vurun. Atın.
0: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız... Başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırak Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarımız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Az daha yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
2: Bu kalabalık şehirden çıkana kadar peygamberimizi taşa tuttu. Zeyd ona siper olmaya çalışsa da Allah Resulü ciddi anlamda yaralanmış ve yıpranmıştı. Mübarek vücudundan akan kanlar ayaklarından süzülüyordu. Zeyd'in de başı yarılmış ve pek çok yara almıştı ama canını acıtan asıl şey Allah Resulü

0: benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım, yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Bağ sahibi olan Utbe ve Şeybe, Resulullah Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı görünce merhamete gelmişlerdi. Köleleri Addas'ı çağırdılar.
1: Addas, buraya gel.
2: Buyurun efendim.
1: Şu adamı görüyor musun? Kan revan içinde kalmış. Bir salkım üzüm al, şu tabağın içine koy, götür ikram et.
2: Derhal efendim. Buyurun, efendilerimin size ikramı.
0: Resul-ü Ekrem üzümü Bismillah diyerek alıp yemeye başladı. Bu Addas'ın dikkatini çekmişti.
2: Vallahi bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler.
0: Peygamberimiz, ey Addas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin diye sordu.
2: Ninovalıyım ve Hristiyanım.
0: Peygamberimiz, demek sen o salih kişi Yunus İbni Medda'nın hemşehrisisin dedi.
2: Ha, sen Yunus İbni Medda'yı nereden biliyorsun?
0: Peygamberimiz, o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim deyince Addas kendisini tutamadı ve Efendimizin başını ve ellerini öptü, Müslüman oldu. Bağ sahipleri manzarayı uzaktan seyrediyorlardı.
3: Şu ikramda bulunduğun adam gözünün önünde kölenin itikadını bozdu.
4: Yazıklar olsun sana Addas. Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
2: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
0: Resulullah'ın büyük umutlarla gittiği Taif, ayaklarına gelen bu büyük nimeti tepmekle kalmadı. Tarih sayfalarında Allah'ın elçisini taşlayan kavim olarak yazıldı. Bu yolculuğun tek faydası Addas isimli kölenin İslam'a girmesi oldu.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.

0: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve "Allah'ım, sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun" derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. "Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah'tan bağışlanma dilerim" dersin cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar." Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. "Ben hayır tutmadım" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine "Hayır tutmayacağım" dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Öyleyse orucunu boz" buyurdu.
1: Efendime söyleyeyim:
2: sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Âdem zâil, amandan açıldı mevcudat, çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nâbî bu dergâha, metaf-ı kutsiyandır bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi.

Ebu Zer'in içinde bulunduğu bir topluluğa uğrayan Hazreti Peygamber bir vesileyle onlara şu soruyu sorar: Allah'a en sevimli gelen amel nedir? Ve insanlar saymaya başlar. Bazıları namaz, bazıları zekat, bazıları da cihat diye cevaplandırır Peygamberimizin sorusunu. Efendimiz şu açıklamayı yapar: Allah'a en sevimli gelen amel, Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a bir hediye göndermiş. Hazreti Ömer de hediyeyi iade etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü onu niçin reddettin diye sordu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bizden biri için en hayırlı olanın hiç kimseden hiçbir şey almamak olduğunu sen bize haber vermemiş miydin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu dilenmek suretiyledir. Ama dilenmeksizin olursa o Allah'ın sana verdiği bir rızıktır buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Öyleyse bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki bundan böyle hiç kimseden bir şey istemem. İstemeksizin bana gelen her şeyi de alırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Mü'min bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir. Ebu Yusuf, Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Dirilişin sırrı, zikir. Ebu Musa el-Eşari tarafından rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali, diriyle ölünün haline benzer. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Diye soruyor alemlerin Rabbi. Geldi de geçiyor bile. Zira Rabbimize verdiğimiz kulluk sözünü unutmaya başladık gün geçtikçe. Hayat telaşesi bizi kıskıvrak yakalayıverdi. Her gün bir başka bahaneyle erteler olduk onu anmayı. Zikrinden an be an uzaklaşır olduk. Beni anın ki ben de sizi anayım demişti oysa yaratan. Televizyon ve bilgisayar karşısında akıp giden zamana aldırmayan, telefonla konuşmak uğruna bütün işini bırakan bizler, onu anmaya vakit bulamadık. Kısalttıkça kısalttık ibadetlerimizi, azimetleri terk edip ruhsatlarla yetinir olduk. Heyhat, onlara da gereken özeni göstermedik. Kendimizi veremedik Rahman'a bir namaz süresince, huşuya eremedik. Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın buyurmuştur Rabbimiz. Malların ve evlatların yanı sıra akrabalarımız, arkadaşlarımız, işimiz ve aşımız, makamımız da alıkoydu bizi Rahman'ı anmaktan. Her biri onun ikramıydı bu dünya nimetlerinin bizi Rabbimize daha da yakınlaştırması, zikrimizi, şükrümüzü artırması gerekti aslında. Ama bu nimetlerle öylesine meşgul olduk ki biz nimeti vereni unuttuğumuz gibi teşekkürü de hatırlamadık. Olanı azımsadık, hep daha fazlasını aradık. Hani Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla sevecektik ya mümin olarak. Bu ikisi dışındakilerin sevgisi ağır basmaya başladı içimizde. Dünyalıklara meylettikçe onların sevgisi kök saldı gönlümüzde. Ve gün geldi bu sevgi hayatımıza yön veren yegane rehber oldu. Kulum beni andığında onunla beraberim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım diye müjdelemişti bizi yüceler yücesi Rabbimiz. O kendisine yaklaşmamız için türlü vesileler sıralamış ve kendi rızası için yaptığımız her işi ibadet saymışken biz görmezden geldik bütün bunları. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. çağrısına da kulak vermedik. Hep başka yerlerde aradık devayı. Nihayetinde biz ondan uzaklaştıkça o da uzaklaştı bizden. Kalbimizden çekti nurunu, karanlıklar içinde bıraktı. Hakka kapanan kalbimizin üzerine gaflet örtüsü bürüdü. Sevgi, merhamet gibi latif duyguların barınağı olmaktan çıktı kalbimiz. Nefsani ve şeytani duyguların odağı oldu. İnceliğini, rikkatini kaybedip sertleşti, kas katı kesildi. Hissedemez olduk böylece, samimiyetimizi yitirdik. Bencilleşip cimrileştik, hep nefsimizi önceledik. Günah işlemek artık bizi hiç rahatsız etmedi. Kalbimizin mahiyeti bozulunca azalarımız da terk etti görevini. Hakkı göremedi gözlerimiz. Yeryüzünü baştan başa kaplayan Rabbani ayetleri göremedik yanı başımızdaki yoksulu göremediğimiz gibi. Rahmani çağrılara kapandı kulaklarımız. Vicdanımızın sesini duyamadık. Tıpkı mazlumun feryadını işitemediğimiz gibi. Hayra uzanamadı ellerimiz, ayaklarımız hayır kapılarına varamadı. Ruhsuzlaştık böylece. Hayatımız anlamını kaybetti. Sonuçta yaşayan bir ölüden farkımız kalmadı.

0: Rabbimizi anmanın vakti çoktan geldi. Baharla canlanan ölü toprak gibi zikirle dirilmenin zamanı şimdi. Ne kadar günahkar olsak da varalım Mevla'nın kapısına. İçin için ağlayıp halimizi arz edelim. Tevbe edelim günahlarımıza bıkmadan, yorulmadan. Gizli ve aşikar yakarışlarla onun engin rahmetine sığınalım. Günde belki 100, belki 1000 kere istiğfarla günahlarımızı dökelim. Kendimizi affettirelim. İbret nazarıyla bakalım hayata. Esen rüzgardan, yağan yağmura, göklerin ve yerin yaratılışına nazar edelim. Hayatı siyah beyaz görmeyi bırakıp Allah'ın boyasıyla boyanan bu kainatı temaşa edelim. Her yerde onu görelim, her eseriyle birlikte onun başka bir esmasını fark edelim. Fark ettikçe hayretimiz artsın, onu hep tesbih ve takdis edelim. Hayran olalım ona, tekbirlerle, tehlillerle imanımızı tazeleyelim. Besmele ile başlayalım her işimize. Yeni güne başlarken, elbisemizi giyerken, ağzımıza ilk lokmayı koyarken, aracımıza binerken onu analım ki her işimizde onu her an yanımızda bulalım. Hamd edelim alemlerin Rabbine. Aldığımız nefesten başlayıp saymakla bitmez nimetler için şükretmeye devam edelim. Kadrini bilelim her birinin. Bizden muhtaç durumda olanları görüp halimize binlerce şükrü çok görmeyelim. El açıp yalvaralım Rabbimize, dua edelim. Sayısız nimetlerinden hangisini istiyorsak çekinmeyip ihtiyacımızı dile getirelim. Yalnızca ona dayanalım, ona sığınalım, her türlü şerden istiaze getirelim. Korkularımızı, üzüntülerimizi, sıkıntılarımızı paylaşalım onunla. Yalnızca kötü zamanlarda değil, refaha erince de unutmayalım onu anmayı. Sevincimizi, coşkumuzu yine onunla paylaşalım. Mevlamızı dost edinelim ki o da bizim dostumuz olsun, veliyullah olalım. Resulullah'ın tavsiyesi üzere dilimiz her daim yaş kalsın Rabbimizin zikriyle. Tevbe ve istiğfarla, tesbih ve takdisle, tekbir ve tehlille, şükür ve dua ile zikredelim onu. Onu analım her vesileyle, yaratılmışların ahengine eşlik edelim. Kainattaki canlı cansız her şey gibi biz de zikredelim onu daima. Zikredelim ki kalbimizden gaflet perdesi insin, dilimizin zikri kalbimize insin, kirini pasını silsin de onu hakkın nuruyla doldursun. Hakikate ayna olsun, yeniden kalplerimiz tefekkürle coşsun. Rahman'ı anmakla aradığı huzuru bulsun. Kalbimizi besleyen zikir azalarımıza da hayat versin sonra. Gözlerimiz hakikati görsün. Kulaklarımız hayır kulağı olsun. Zikrimiz fikrimize yön versin. Ne yaparsak Allah için yapalım. Onun rızasından başka kaygı taşımayalım. Bütün duyularımızla hissedelim varlığımızı. Hayatı dolu dolu yaşayalım. Velhasıl zikirle tutunalım hayata, zikrullahla diri kalalım ve Resulullah'ın şu manidar sözlerini hiç unutmayalım. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali diriyle ölünün haline benzer.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine o peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem denilince kadın peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve ben seni tanıyamadım diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabır musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: İnne min ekberil kebair istitaletel mar'i fi irdi raculin muslimin bi gayri hakk.
2: Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı bir kişiye asılsız bir kusur veya suç isnat etmek olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki hadiste insanı helake sürükleyen 7 büyük günahtan biri olan iftiranın cezasının cehennem olacağı açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz iffeti konusunda iftiraya uğramıştı. Bu olay İslam tarihinde İfk hadisesi olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimizle birlikte Beni Müstelik seferine katılmış, dönüş yolunda mola verildiği sırada ihtiyaç sebebiyle biraz uzaklaşmıştı. Döndüğünde gerdanlığının düştüğünü fark etmiş, onu aramaya gittiğinde kafile onun yokluğunu fark etmeyerek yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe döndüğünde kafilenin gittiğini anlayıp beklemeye başlamış ve orada uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını toplamakla sorumlu olan Safvan isimli sahabi onu uyandırmış ve birlikte kafileye yetişmişlerdi. Münafıklardan bir grup bu olay hakkında kötü niyetli yorumlar yaptılar. Hazreti Ayşe ile Safvan'a iftira ettiler. Bu çirkin karalamayı insanlar arasında yaymaya başladılar. Sefer dönüşü hastalanan Hazreti Ayşe bir ay boyunca olaylardan habersiz kalmıştı. Durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Peygamberimiz de çok üzgündü. Güvendiği insanların görüşüne başvurdu. Hanımıyla Safvan hakkındaki olumlu görüşünü açıkladı, fakat içinde bir kuşku vardı. Konu hakkında konuştuğunda Hazreti Ayşe kendisine düşenin Hazreti Yakup gibi sabretmek olduğunu ve kendisine sadece Allah'ın yardım edeceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen vahiy Hazreti Ayşe'yi aklamıştı. Bu ayetlerde sadece iftira edenlerin değil, bu iftiraya inanan ve yayılmasına sebep olanların da sorumlu olduğu ve iffet konusundaki iftiranın Allah katında çok büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Rabbimiz, iffetli mümin kadınlara iftira edenlerin dünyada ve ahirette lanetlendiklerini ve onlar için büyük bir azap olduğunu haber vermiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar, kıyamet gününde azap görecekler ve onlara, yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

Ebu Abdullah Osman bin Ebul As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

Ebul Hayra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne öğrendin diye sordum. Dedi ki, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şunu öğrendim. Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir. Yalansa şüpheden ibarettir. Helal haram konusunda Allah Resulü şu açıklamaları yapmaktadır. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Bu tıpkı bir koruduğun etrafında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer. Sürüsü her an oraya girebilir. Bilin ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğuysa onun haramlarıdır. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur. Ama bozuk olursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümde Uhud Savaşı'nın sonrasına dair malumat vermeye arz edeceğim sizlere inşallah. Hazreti Peygamber'in amcası, Hazreti Hamza'nın cesedinin yarılıp ciğerinin çıkarıldığını, işkence yapıldığını, burnunun ve kulaklarının kesildiğini görünce son derece üzüldü. Şayet müşriklere karşı bir daha zafer kazanırsa onlardan 30 kişiye aynı şekilde misilleme yapacağını söyledi. Ancak nazil olan bir ayette böyle bir intikam yasaklandı. Hazreti Peygamber affı tercih etti ve kimseye misilleme yapmadı. Hazreti Peygamber'in halası Safiye, kardeşi Hamza'nın şehit edildiğini duyunca savaş alanına geldi. Hazreti Peygamber, Safiye'nin oğlu Zübeyir bin Avvam'dan Hazreti Hamza'ya yapılan işkenceyi görmemesi için annesini alandan uzaklaştırmasını istedi. Zübeyir ona, "Anneciğim, Peygamber sana dönmeni emrediyor," dedi. Bunun üzerine Safiye, kardeşine işkence yapıldığını duyduğunu, fakat bunun Allah yolunda az olduğunu ve sabredeceğini söyledi. Zübeyir'in durumu kendisine bildirmesi üzerine Hazreti Peygamber, Safiye'yi rahat bırakmasını söyledi. Safiye, kardeşinin cenazesinin yanına giderek ona yapılanları gördü. Dua ve istiğfarda bulundu. Anlaşılacağı üzere Uhud Savaşı'nın birinci aşamasında Müslümanlar galip gelmişlerdir. İkinci aşaması Müslümanlar için bir felaket olmuştur. Üçüncüsünde ise savunma safhası başlamak üzereydi ki bu son aşamada Enes bin Nadr, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Ebu Dücane gibi bazı Müslümanların büyük kahramanlıkları görmüştür. Uhud Savaşı'nda Müslümanların içine düştüğü son durumun yenilgi olarak değerlendirilmemesi gerekir. Evet, Müslümanlar yara almışlardır. 70 şehit vermişlerdir ama düşmana teslim olmamışlar, savaşmaktan yılmamışlar ve toprak kaybetmemişlerdir. Hepsinden önemlisi düşman ordusu Müslümanlardan esir ve ganimet elde edememiştir. Hatta Medine'ye saldırmaya bile cesaret edemeyip Mekke'nin yolunu tutmuşlardır. Bu savaşta müşrikler 22, 23 veya 37 olduğu da söylenir, ölüvermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Uhud Savaşı hakkında müşriklerin hazırlıkları da dahil, savaşın hemen her safhası hakkında bilgiler yer almıştır. Müşriklerin mallarını insanları Allah yolundan çevirmek için harcadıkları ve daha da harcayacakları, Hazreti Peygamber'in müminleri savaş için duracakları yerlere yerleştirmek üzere erkenden ailesinden ayrıldığı, hamileri Allah olduğu halde iki grubun Beni Seleme ve Beni Harise bozulmaya yeltendiği, Müslümanların yara aldığı, fakat buna karşılık müşriklerin de yara aldığı, Resulullah'ın arkalarından çağırırken bazı müminlerin kimseye bakmadan kaçtıkları, üzüntünün ardından bir güven geldiği, iki topluluğun karşılaştığı gün şeytanın geri dönenleri, işledikleri bir takım işlerden dolayı yoldan kaydırmak istediği ama Allah'ın onları affettiği bildirilmektedir. Müslümanların başkalarını iki misline uğrattığı musibete kendileri uğrayınca, "Bu da nereden geldi?" dedikleri haber verilmekte ve buna karşı Hazreti Peygamber'in "Bu kendinizdendir" cevabını vermesi istenmektedir. Resulullah ölse veya öldürülse bile Müslümanların savaş meydanında ve İslam'da sebat etmeleri gerektiği belirtilmektedir. Bu ayet-i kerimede Hazreti Peygamber'in öldüğüne dair yalan haberin yayılması üzerine infiale kapılan Müslümanlar tenkit edilmekte, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin fani, İslam'ın ise baki olduğu, bu sebeple o ölse bile Müslümanların bunu sükunetle karşılayıp dinlerin de sebat etmeleri gerektiği hatırlatılmaktadır. Bir başka ayet-i kerimede, iki topluluğun karşılaştığı gün Müslümanların başına gelenin Allah'ın izniyle ve inananları ve iki yüzlülük yapanları, yani münafıkları bilmesi için olduğu açıklanmaktadır. Uhud Savaşı'ndan bahseden daha başka ayet-i kerimeler de mevcuttur. Uhud Savaşı'ndan sonra bazı münafıklar ve Yahudiler, Hazreti Peygamber ve Müslümanlar aleyhinde sağda solda ileri geri konuşmaya başladılar. Hazreti Ömer'in bu münafıkları ve Yahudileri öldürmek için izin istemesi üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Yahudiler için Yahudiler bizim zimmetimizdedir. Ben onları öldüremem. Münafıklar için de ben La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişiyi öldürmekten nehyolundum" diyerek buna müsaade etmedi. Uhud Savaşı'ndan alınması gereken dersler ve bazı gerçekler şu şekilde özetlenebilir kıymetli dinleyiciler. Resulullah her zaman olduğu gibi bu savaşta da istişareye önem vermiştir. okçuların onun emirlerine uymamaları can kaybına sebep olmuştur. Bu da zaferin sabırla ve komutanın emirlerine itaatle elde edileceğini göstermektedir. Ganimet elde etme arzusu Allah rızasını kazanmanın ve Hazreti Peygamber'e itaatın önüne geçmemelidir kesinlikle. Bunun aksine uygulamalar yenilgiye yol açmıştır. Müslümana gevşeklik, ümitsizlik yakışmaz. Peygamberimiz Uhud şehitlerini her yıl ziyaret ederdi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman da onun bu uygulamasını daha sonraki yıllarda devam ettirmişlerdir kıymetli dinleyiciler. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, altı kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ravi, sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı, Kur'an ahlakıydı.

0: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum demiş. Sonra da ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et. Duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

Sahabi Atiye bin Urve es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok." der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan "Barınacak yeri buldunuz." der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Sevgili kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi nakleder. İnnallâhe la yanzuru ilâ ecsâmikum ve lâ ilâ suverikum ve lâkin yanzuru ilâ kulûbikum ev ilâ e'mâlikum. Ebu Hureyre efendimiz hepinizin bildiği gibi peygamber efendimizin Ashab-ı Suffe diye isimlendirilen hadis meclisinde, Kur'an meclisinde karın tokluğuna efendimizle birlikte olan sahabisi Abdurrahman bin Sahr olarak da bilinmektedir. Peygamber Efendimiz Abdurrahman ismini kendisine vermiştir. Hem annesine hem de kendisine müminlerin kendilerini sevmesi için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özel duada bulunduğu çok kıymetli bir sahabidir. Allah kendilerinden razı olsun. Ebu Hureyre radıyallahu anh çok hadis nakleden sahabilerden bir tanesi. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü nakletmiştir. Allah sizin cisimlerinize bakmaz. Sizin görünüşünüze, suretinize bakmaz. Fakat sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Bir rivayette de sizin malınıza, mülkünüze, şeklinize, suretinize bakmaz. Sizin kalbinize ve amellerinize bakar buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerif gerçekten günümüzde çok önemli, üzerinde hassasiyetle durulması gereken konulardan bir tanesidir. Çünkü kalp vücutta öyle bir et parçasıdır ki Efendimizin ifadesiyle takvanın merkezidir. Allah'ın nazar ettiği çok önemli bir vücudumuzun organıdır. Bu yüzden kalbe çok önem vermeli, kalp temizliğine, gönül temizliğine önem vermelidir. Namaz kılarken riyadan, gösterişten uzak, sırf Allah rızası için halisane, kalbimizde herhangi bir duygu ve düşünce olmadan sadece Allah rızası için mücadele etmek, ibadet etmek vazifelerimiz arasındadır. İbadeti alimlerimiz tarif ederken derler ki ibadet, Allah'ın razı olduğu her şeye ibadet denilir. Örneğin bir anne evlatları için, eşi için, misafirleri için hazırladığı yemek ikramından sevap kazanır. Bu bir ibadettir. Şayet bunu gönül huzuru, kalp rahatlığı ve Allah rızası için yapmışsa. Bir eş de evine gelirken evinin iaşesini temin ederken ailesine, çoluk çocuğuna, akrabalarına, komşularına ikram etmekten ve bunu ikram ederken de sadece Allah rızasını gözeterek davranacak olursa bir ibadet şuuru içinde hayatını devam ettirir. Ubudiyet ise alimler bir de ubudiyet kelimesini tarif etmişlerdir. Allah'ın bizler için yaratmış olduğu her şeye bizim rıza göstermemizdir. Değerli kardeşlerim, bunu Kur'an-ı Kerim aslında bir ayet-i kerimeyle şu şekilde ifade etmektedir. Radiyallahu anhum ve radu an. Sahabe-i kiram böyle tarif eder Kur'an-ı Kerim. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'a rıza gösterdiler. Bir surenin son bölümünde ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti derken ey mutmain olmuş, huzurla dolmuş nefis, Allah'ın huzuruna nefsin Allah'a rıza göstermiş, Allah da o nefisten razı olmuş olarak onun huzuruna dön buyurulmaktadır. Salih kulların arasına, güzel insanların arasına, cennetime buyur hitabına ancak Allah'ın razı olduğu ve bizim de Allah'a rıza gösterdiğimiz amel cihetiyle onun huzuruna ulaşabiliriz. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu hadis-i şerifi destekleyici mahiyette birçok hadis-i şerif daha bize ifade etmiştir. Örneğin bunlardan bir tanesi Ebu Musa el-Eş'ari'den nakledilen hadis-i şerifte peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselama sorulmuş. Kahramanlık için savaşan mı veya ırkını, cinsiyetini veya memleketini muhafaza için çarpışan mı veyahut riya için
çarpışan mı? Hangisi daha faziletlidir? Hangisi Allah yolundadır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok önemli bir cümle kurmuştur. Men gâtele litekûne kelimetallâhiyel ulyâ fehuve fî sebilillah. Yani kim Allah'ın adının yüce olması için mücadele ederse evet o Allah yolundadır. O zaman vatanımızı korumak için çarpışırken ve ailemizi, namusumuzu, şerefimizi, bayrağımızı çarpışırken de kardeşlerimiz hep bu duyguyu gönüllerine nakşedecekler. Ben Allah için çalışıyorum. Yani kalbini sadece li ve çilleh diye ifade edebileceğimiz Allah rızası için onun razı olacağı şekilde bir mücadelenin içine girmek gerekiyor. Değerli kardeşlerim, günümüzde malum haliniz Müslümanlar maalesef iki Müslüman ülke arasında da bazen sıkıntılar yaşanabilmektedir. Peygamber Efendimiz el katil vel maktul finnar diyor. Yani öldüren de öldürülen de cehennemdedir. Sahabe-i kiram soruyor ya Resulallah, öldüreni anladık ama öldürülenin ne suçu var? İnnehu kâne harisen ala katli sahibihi. O da kardeşini öldürmek için çalışmıştı. Yani biz kardeşlerimizin iyiliği için, güzelliği için, onların çok iyi noktada olabilmesi için mücadele etmek durumundayız. Şayet biz niyetimizi bozarsak, biz kardeşimize karşı haris, onu tıpkı Hazreti Adem'in iki çocuğu olan Habil ve Kabil'in mücadelesinde olduğu gibi kabilleştirirsek, o zaman döktüğümüz her kan, incittiğimiz, acı verdiğimiz her acıdan dolayı Allah katında mesul olmuş oluruz. Bu anlamda kalp temizliğine büyük önem vermemiz gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor. İnne fil cesedi mudga, izâ saluhat saluhal cesedi kullu ve izâ fesedet fesedel cesedi kullu. Vücutta bir et parçası var. O düzgün olursa bütün vücut düzgün olur. O bozuk olursa bütün vücut bozuk olur diyor. Biz onun için yaptığımız her harekette mutlaka iyi şeyler düşünmek durumundayız. Hatta iyi şey düşünürken sevap kazandığımızı da unutmayalım. Eğer iyi şey düşündük, onu gerçekleştirememişsek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle sevap kazanıyoruz. Gerçekleştirecek olursak 10 katından tutunuz 700 misline kadar sevap kazanma şansımız var. Ancak kötü şey düşünecek olursak o kötü düşünceden derhal vazgeçip kalbimizi temiz tutup bir sevap kazanmanın yolunda aramak durumundayız. Yani kötü düşünceden de vazgeçmek kişiye sevap kazandırır. Ancak o kötülüğü işleyecek olursa kötü düşünen insan karşılığında sadece Allah'ın adaleti gereği sadece bir günah amel defterine yazılmış olur. Değerli kardeşlerim, ben sözlerimi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini şu şiirle noktalamak istiyorum. Allah asla ne mala mülke bakar ne resme. O sadece kalplere bakar ve de amele. Ameller niyetlere göredir. Niyet de kalbe. Her kişi karşılık görecek niyetine göre. Ne etleri ulaşır Allah'a ne de kanları kurbanın. Ulaşır ancak takva ile kesilen hayvanın. Yazıklar olsun vay haline riya ile namaz kılanın. Gönülden yoksun dalgınca hak divanında duranın. Ne yiğitler vardır savaştan geri kalsa da gönlü gazilerledir. Ovada, dağda, kırda, bayırda, Tebük'te geri kaldı. Kâb, Hilal ve Mürare, tevbe ve kalp temizliği onlara kazandırdı müjde. Kâbe'yi yıkmak için bir ordu yola düşse de her biri yere geçer, niyetlerine göre dirilir mahşerde. İyi niyete bile sevap kazanırsın, gerçekleştiremesen de kötü düşünceden vazgeçsen sevap yazılır hanende. Vücutta bir et parçası var, işte o kalptir. Bedenin düzgünlük ve fesadı ona tabidir.

0: o kalbi temiz tut. Orası nazargâh-ı ilahidir. İşte takva burada, işte burada, işte buradadır. İhlas, samimiyet, iyi niyet mizacın olsun. Allah'ın rızasını kazanmak hedefin olsun. Rıza gösteren nefsin temiz kalbin olsun. Radiyallahu anh dedirtecek amellerinin olsun. Sevgiyle, muhabbetle, gönül hoşluğuyla kalın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a emanet olunuz.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir derse İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. 2. defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

0: Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey taşıyarak Hazreti Ayşe'nin yanından çıkan bir kadınla karşılaştı ve ona bu nedir diye sordu. Kadın, bunu Ayşe'ye hediye ettim ama kabul etmedi dedi. Hazreti Peygamber Ayşe'nin yanına girince ona, o kadının hediyesini kabul etseydin ya dedi. Ayşe, ya Resulallah, o muhtaç biri ve getirdiği hediyeye benden daha çok ihtiyacı var diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, peki hediyesini kabul edip ona daha iyi bir şey veremez miydin buyurdu. Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Umeyr anlatıyor. Bedir günü esirler arasındaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, esirlere iyi davranın buyurdu. Ben bir ensar grubunun elinde esirdim. Ensar, Resulullah'ın emrine uyarak, sabah ve akşam ekmek ve yemeklerini bana ikram ederler, kendileri de hurmayla yetinirlerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık.

O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Uzat elini, sana biat edeceğim," dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum," dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez," buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ezanı dinlerken şöyle dua ederse kıyamet günü şefaatim helal olur. Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesile ve fazilet ver ve onu vaat ettiğin övülmüş makama iletiver.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir." buyurdu. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte 2 rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: İyi akşamlar haham Feynehas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
4: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
3: Sanmam.
4: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
3: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, ye hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürme yiyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
1: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
1: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
1: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
0: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
1: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektim. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder Haham Feynehas. Onun sonu olur.
1: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
0: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana hahambaşı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh, elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
2: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
2: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
1: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
2: Sakin ol Yitzhak. Bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
1: Ölüm yazıyor. Taşlanarak hem de.
2: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
1: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalum'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
2: Yeter Yitzhak.

0: Bilemem.
1: Defol o zaman buradan Yitzhak.
0: Tamam, gidiyorum.
2: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
3: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
2: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
3: Haklısın.
2: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu barul?
3: Neymiş?
2: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbar vel ruhban ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
5: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
6: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
5: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
6: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
5: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
7: Hadislerin hikayeleri. Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
8: Evet.
7: Ne niyetmişsin buraya çağırmak?

0: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
1: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
2: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Şahin sözleri bunlar.
4: Kainin sözü bu.
3: Kimler musallat oldu sonra?
4: Aman neden uydurmasın hiç.
3: O bir şair. Kain.
5: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
6: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
8: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz?
9: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
9: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
10: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
11: Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Fereye çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemali. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemali. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.
12: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
13: Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ya ma'şara men âmene bilisânihi ve lem yedhulil îmânu kalbeh. La tagtâbul muslimîne ve la tettebi'û avrâtihim. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ.
2: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır, rezil eder. İslam'da insanın onurunu zedeleyen her türlü tutum ve davranış yasaklanmıştır. Çünkü insanı insan yapan en büyük değer, onun izzeti ve itibarıdır. İnsanın kendisi ve çevresindeki diğer insanların saygınlığını her daim göz önünde bulundurarak hareket etmesi, insanca bir yaşamın gereğidir. İnsanın onurunu zedeleyen bir davranış olan tecessüs, insanların ayıplarını, kusurlarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Daha çok kötü ve ayıp halleri sorgulamayı ifade eder. Bu kötü davranıştan her fırsatta uzak durmamızı hatırlatan Peygamber Efendimiz, bir defasında şöyle buyurmuştur. Zandan sakınınız. Zira kötü zan, sözlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Başkalarının konuştuklarına kulak kabartmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin ve kardeş olun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştırdıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurarak, başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemenin ahiretteki cezasının şiddetine vurgu yapmıştır. Allah Resulü, insanların gizli hallerini araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak, insanların açıklarını aramanın, onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. Mümin, her şeyin ince ölçüyle tartılacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği o büyük günde, söylediği her sözden ve yaptığı her davranıştan hesaba çekileceğini unutmaz. O gün ebedi nimetlere kavuşacak olanların zihnine, gönlüne, diline, eline, kısacası kendi nefsine sahip çıkanlar olduğunu bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber döneminde müşriklerle hikmetli mücadele. 2. bölüm. Resulullah bütün bu eziyet ve haksızlıklar karşısında büyük bir sabır ve metanet gösteriyor, bu tavrıyla ashabına da örnek oluyordu. Zira Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü'nden sabretmesi ve müşriklerden yüz çevirmesi isteniyordu. Ashabtan bazılarının yapılan bu eziyet ve işkenceler karşısında kimi zaman şikayette bulunmaları üzerine Allah Resulü de onlara sabrı tavsiye ediyordu. Nitekim Habbab bin Eret'in naklettiğine göre Allah Resulü Kabe'nin gölgesinde hırkasını yastık yapıp uzanmış vaziyetteyken kendisine Kureyş müşriklerinin eziyetlerinden bahsedip şikayette bulunmuşlar ve "Bizim için Allah'tan yardım dileyemez misin? Bizim için dua edemez misin?" demişlerdi. Allah Resulü de şöyle buyurmuştu: "Sizden önceki ümmetler içinde öyle kişiler vardı ki, müşrikler tarafından yakalanır, onun için yerde bir çukur kazılır, o kişi o çukurun içine gömülürdü. Sonra büyük bir testere getirilir, onun başı üzerine konulurdu da, başı iki kısma ayrılırdı. Bir başkasının da demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve sinirleri taranırdı ama bu işkenceler o mümini dininden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki bu din kesinlikle tamamlanacaktır. Öyle ki bineti üzerinde bir kimse tek başına Sana'dan Hadramevt'e kadar gidecek de Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz." Bu sözleriyle o, Allah'ın dinini mutlaka kemale erdireceğini ve müminleri galip getireceğini haber veriyordu. Resulullah, ashabını müşriklerin bu amansız takibinden kurtarıp, dinlerini daha güvenli bir ortamda yaşayabilmelerini sağlamak maksadıyla, onlara komşu ülke Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye etti. Müminlerin Habeşistan'a hicreti, müşriklerin baskısından kurtulmak için bir çıkış yolu olmuştu. Zira Habeş kralı Necaşi, adil bir hükümdardı ve Müslümanlara ülkesinde çok iyi davranmıştı. Allah Resulü bir başka çıkış yolu olmak üzere Sakif kabilesinin yaşadığı Taif'e gitmeye karar verdi. Yanına evlatlığı Zeyd bin Harise'yi de almıştı. Sakif kabilesi putlara tapan müşrik bir topluluktu. Resulullah kabilenin ileri gelenlerini İslam'a davet etti. Kureyşlilerle akrabalık ve ticaret bağları bulunan Sakif kabilesi müşrikleri, onun çağrısını dinlemedikleri gibi şehrin ayak takımını peşine takarak taşlatmışlardı. Atılan taşlarla ayakları kanlar içinde kalan Allah Resulü bu zor anda Rabbine yönelmiş, ona teslim olup rızasını talep etmiş ve "Allah'ım, Sakif'e hidayet et" diye duada bulunmuştu. Nitekim Resulullah Mekke'ye girmek istediğinde bu kez Mekkeli müşrikler birilerinin himayesine girmeden onu Mekke'ye sokmak istemeyeceklerdi. Kutlu Nebi, müşriklerin bunca eziyet ve dayatmalarına rağmen insanlara İslam'ı tebliğ etme konusunda büyük bir kararlılık gösteriyor, bu maksatla farklı çıkış yolları aramaya devam ediyordu. Miladi 620 yılında Akabe'de gizlice görüştüğü Medineliler, davetine icabet ederek Müslüman olmuşlar ve o tarihten itibaren müminler Medine'ye hicret etmeye başlamışlardı. Medine'ye ilk hicret eden sahabi Mus'ab bin Umeyr olmuştu. Hicret edenlerin sayısı hızla artıyor, müşrikler bundan büyük rahatsızlık duyuyorlardı. Hazreti Peygamber'in de oraya giderek daha büyük bir tehlike oluşturacağından endişe ediyorlardı. Bir gün Darü'n-Nedve'de toplanıp Ebu Cehil'in teklifiyle Resulullah'ı öldürmeye karar verdiler. Onların bu niyetlerinden Cebrail aracılığıyla haberdar olan Allah Resulü, yanına yol arkadaşı olarak Hazreti Ebu Bekir'i de alıp Medine'ye hicret etti. Yüce Allah bu yolculuk esnasında Resulünü ve onun en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir muhafaza etmişti. Hicret yolcuları müşrikleri yanıltmak için ters istikametteki Sevr mağarasına sığınmışlar. Fakat müşrikler mağaranın önüne kadar yaklaştıkları halde onları bulamayarak geri dönmüşlerdi. Yüce Allah'ın bu yardımı Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir: "Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı.
Hani o arkadaşına, üzülme, çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mekkeli müşriklerin Hazreti Peygamber ve ashabına karşı düşmanlıkları Medine'ye hicretten sonra da devam etmiştir. Onlar Müslümanları rahat bırakmıyorlar ve düşmanca tavırlarını her fırsatta ortaya koyuyorlardı. Nitekim Medineli Müslümanlardan Sa'd bin Muaz, hicretten kısa bir süre sonra Mekke'ye gelmişti. Sa'd'la Mekkeli müşriklerin elebaşlarından Ümeyye bin Halef arasında daha öncesine dayalı sıkı bir dostluk vardı. Ümeyye Medine'ye geldiğinde Sa'd'a misafir olur, Sa'd da Mekke'ye gidince Ümeyye'nin misafiri olurdu. Bu kez Sa'd umre yapmak için Mekke'ye gelmiş ve Ümeyye'ye misafir olmuştu. Ümeyye onu tenha bir vakitte Kabe'ye götürdü. Bu sırada Ebu Cehil'le karşılaştılar. Ebu Cehil, Ümeyye'nin yanındaki şahsın Medineli Sa'd olduğunu öğrenince hemen tehditkar ifadelerini sıralamaya başladı. "Dikkat et," dedi. "Senin Mekke'de güven içinde Kabe'yi tavaf ettiğini görüyorum. Halbuki siz Medineliler, o dinlerini değiştirenleri himaye ettiniz ve onlara yardım ettiniz. Şunu iyi bil ki, vallahi eğer sen Ebu Safvan'la birlikte olmasaydın, ailene sağ salim dönemezdin." Sa'd da onun bu sözlerine aynı sertlikle karşılık verdi. Ümeyye araya girmeye çalıştıysa da Sa'd Ümeyye'ye Hazreti Peygamber'den aldığı bir haberi iletti ve Müslümanların kendisini öldürmeyi planladıklarını bildirdi. Ümeyye bu haberi aldıktan sonra Mekke'den hiç çıkmamaya yemin etmiş, ancak Ebu Cehil'in zoruyla Bedir Savaşı'na katılmış ve Müslümanlarca öldürülmüştü. Medine'ye hicretin üzerinden henüz 2 yıl geçmemişti ki, Medineli Müslümanlarla Mekkeli müşrikler Ramazan ayında Bedir Savaşı'nda karşı karşıya geldiler. Allah'ın yardımı ve inayetiyle Müslümanlar sayıca kendilerinden fazla olan müşrikleri mağlup ettiler. Müşriklerin elebaşları tek tek öldürüldü. Ebu Cehil ve diğerleri Hazreti Peygamber'e ve İslam'a karşı gösterdikleri düşmanca tavırlarının cezasını çok ağır ödediler. Müşriklerden bir kısmı esir alınmış ve esirler mali durumlarına göre fidye ödemek suretiyle veya Müslüman çocuklara okuma yazma öğretmeleri karşılığında ya da karşılıksız olarak serbest bırakılmıştı. Allah Resulü savaş sonrasında İslam'a açıkça düşmanlık eden müşriklere karşı lütfettiği bu parlak zafer ve ilahi yardım dolayısıyla Allah'a hamd ve senada bulunmuştu. Bedir'de alınan bu ağır mağlubiyet dolayısıyla Mekkeli müşrikler bu kez intikam hırsına kapılarak yeniden saldırıya geçme hazırlıklarına başladılar. Hazırladıkları 3000 kişilik bir orduyla Medine'ye doğru hareket ettiler. Allah Resulü yaklaşık 1000 kişiden oluşan ordusuyla Uhud Dağı eteklerine kadar ilerledi. İki ordu bu kez Uhud'da karşı karşıya geldi. Başlangıçta Müslümanlar müşrikleri bozguna uğrattıysa da Resulullah'ın stratejik öneme sahip Ayneyn tepesine yerleştirdiği okçuların çoğunun onun talimatına aykırı hareket ederek yerlerini terk etmeleri üzerine müşrikler arkadan saldırarak savaşın seyrini değiştirdiler. Bu esnada Allah Resulü'nün amcası Hazreti Hamza şehit düşmüş, kendisi de yüzünden yaralanmış, dişi kırılmış, omzundan da ok yarası almıştı. Yüzüne kanlar akarken bir taraftan kanını siliyor, diğer taraftan da peygamberlerinin başını yaran, dişini kıran bir kavim nasıl felah bulur? Halbuki o peygamber onları Allah'a davet ediyor diye hayıflanıyordu. Müşriklerin Medineli Müslümanlara yönelik son saldırısı, Yahudiler ve diğer müşrik Arap kabilelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Zorlu Hendek Savaşı'nda vuku bulmuştu. Bu savaşta Allah Resulü ve ashabı çok büyük zorluklar yaşamışlar, şehri müşriklere karşı savunabilmek için Medine etrafına hendek kazmışlar, günlerce süren bu çalışmalar esnasında açlığa tahammül etmek zorunda kalmışlardı. Savaş esnasında son anda müşriklerle gizlice ittifak kuran Kurayza Yahudilerinin ihanetine uğramışlar ve o kadar zorlu anlar yaşamışlardı ki hiçbir zaman namazlarını geçirmeyen Allah Resulü, kuşatma sırasında günün bazı namazlarını eda edememiş, daha sonra hepsini birlikte kılmak zorunda kalmıştı. O buna çok üzülmüş ve bundan dolayı müşriklere beddua etmişti.
20 gün kadar devam eden kuşatmada müşrikler topluluğu bir sonuç alamamış, Allah'ın inayetiyle şiddetli bir fırtınanın ardından kuşatmayı kaldırıp Mekke'ye geri dönmüşlerdi. Miladi 628 yılına gelindiğinde hicretin üzerinden 6 yıl geçmiş, vatan özlemi ve Kabe'yi ziyaret etme arzusu Peygamber Efendimiz'i ve Mekkeli Müslümanları her geçen gün daha fazla etkilemeye başlamıştı. Allah Resulü gördüğü bir rüya üzerine umre yapmaya karar verdi ve ashabından da sefer için hazırlanmalarını istedi. Ashabıyla birlikte Medine'den hareket ettiler ve Hudeybiye denilen yere geldiler. Müşrikler onların Mekke'ye girmelerini istemiyorlardı. Karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında bir antlaşma imzalandı. Antlaşmaya göre Müslümanlar o yıl Mekke'ye girmeden dönecekler, umre için ertesi yılı bekleyeceklerdi. Mekke'den biri Medine'ye sığındığında iade edilecek, ancak aynı durum Medineliler için söz konusu olduğunda iade edilmeyecekti. Barış 10 yıl sürecek ve taraflar antlaşmaya ihanet etmeyecekti. Antlaşmanın maddeleri ilk bakışta Müslümanların aleyhine gibi görünse de, o güne kadar Müslümanları muhatap bile kabul etmeyen müşrikler, bununla birlikte en azından antlaşma zemininde buluşmak suretiyle Müslümanların varlığını onaylamak zorunda kalmışlardı. Antlaşma sonrasında Allah Resulü tebliğ faaliyetlerine hız vermiş ve bazı devlet başkanlarına gönderdiği davet mektupları sayesinde İslamiyet Arap Yarımadası'nda hızla yayılmaya başlamıştı. Nitekim bundan dolayı müşriklerle yapılan bu antlaşma Kur'an'da Fethi Mübin yani apaçık bir fetih ve Nasr-ı Aziz şanlı bir zafer olarak nitelendirilmiştir. Mekkeli müşrikler Beni Bekir kabilesiyle ittifak kurup Müslümanların müttefiki olan Huzaalılara saldırarak Hudeybiye antlaşmasını bozmuşlardı. Mekke'nin lideri konumundaki Ebu Süfyan bunun farkındaydı. Antlaşmayı tekrar yenilemek istediyse de bunu başaramadı. Tarihler miladi 630 yılını gösterdiğinde Allah Resulü gizlice sefer hazırlıklarına başladı. Mekkeliler ne olduğunu anlayamadan 10 bin kişilik İslam ordusu Mekke'ye doğru yola çıktı. Müşrikler 20-30 kişilik bir grubun karşısında direniş gösteremeden teslim oldular. Kabe'deki bütün putlar temizlendi. Resulullah müşriklerin kendisine ve ashabına yaptıkları onca eziyet, işkence ve haksızlıklara rağmen birkaç kişinin dışında tüm Mekkelileri affetti. Fetihten sonra Mekkeli müşrikler Allah Resulü'nün huzuruna gelerek Müslüman oldular. Mekke'nin fethiyle birlikte müşriklerin Resulullah'a ve ashabına karşı olan düşmanlıkları da sona ermiş ve böylelikle Yarımada'nın bu bölgesinde İslam'ın yayılışı önündeki bütün engeller ortadan kaldırılmış oldu. Ayrıca bu fetih, Resulullah'ın kendisine onca eza ve cefa çektiren Mekkeli müşriklere karşı ne kadar müşfik olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. O, tüm bu zulüm ve işkencelere rağmen sabretti. Daima onların olmalarını istedi, ölmelerini değil. Her zaman onların İslam'a girmelerini ve böylece dünya ahiret mutluluğunu kazanmalarını istedi ve onları kazanmaya çalıştı. Hatta Bedir'de esirleri fidye karşılığı serbest bırakması gibi sebeplerle ilahi ikaza uğradı. Yaptığı savaşlarda bile onların yaşamaları ve İslam'ı seçmeleri ümidini taşıdı. Neticede Mekke'den kendisini kovanların hepsini ele geçirmesine rağmen onlardan intikam almadı. Bu sabrın, rahmetin bir ifadesiydi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah," buyurdu.

İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiye su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebu Bekir'le birlikte itbaanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbaana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse

İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah, kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.

0: Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.
1: Burası

0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Günün şükrünü eda edebilmek. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında şöyle dua ederdi. Bizi yedirip doyuran, bizi içirip kandıran, her konuda bize yeten ve bizi sığındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak durumu ve sığınacak bir yeri olmayan nice kimseler vardır. Allah Resulü yatağına uzandığı zaman geçirdiği günün şükrünü bu duayla eda ederdi. Zira huzuru yerinde, bedeni sağlıklı ve günlük yiyeceği yanında olarak bir gün geçirmek, dünya nimetlerine sahip olmakla eşdeğerdi onun neslinde. Kulluğun gereği olan şükür, vahye muhatap kılındığı 23 yıl boyunca defalarca hatırlatılan hasletlerden biriydi. Hazreti Peygamber'in Rabbine şükreden bir kul olabilmek gayesiyle geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılması, yatıp kalkarken, yiyip içerken, yeni bir nimete kavuştuğunda dilinden elhamdülillah tesbihini düşürmemesi, sevindirici bir haber aldığında ya da kendisine bir müjde verildiğinde şükür secdesine gitmesi hep bu yüzdendi. İnsanın kimseye muhtaç kalmadan karnını doyurması, kendisini türlü tehlikelerden güvende hissedeceği bir mekana sahip olması gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi şükretmek için yeterli sebeplerdir. Ne var ki çoğu zaman insan elindeki bu nimetlerin kıymetinin farkında bile değildir. Hatta bunların zorunlu bir şekilde sahip olması gerektiğini düşünür ve kendini şükretmekten müstani görür. Halbuki kendilerine karşı sonsuz iyilik sahibi olduğu halde insanların çoğunun şükretmediğini bildiren Yüce Allah, kullarının nankörlük gafletine düşmelerini asla istemez. Onlara istedikleri her şeyi verdiğini hatırlatarak saymakla bitmeyecek nimetlerini şöyle zikreder. O, hiçbir şey bilmez halde dünyaya gelen insana kulaklar, kalpler ve gözler vermiş. Onu yaratılmışların birçoğundan üstün kılmıştır. Ona yeryüzünde imkan ve iktidar tanımış, geçim vasıtaları vermiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini, geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı, bütün yıldızları ona amade eylemiştir. Yağmurun müjdecisi olan rüzgarları göndermiş, yağmurla hayat verdiği ölü topraktan meyvelerinden yemesi için nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yaratmış ve içlerinden pınarlar fışkırtmıştır. Denizleri onun emrine vermiş, bazısını susuzluğu giderecek şekilde içimi kolay, bazısını da tuzlu ve acı yaratmıştır. Geçiminde birçok fayda sağlayan hayvanları ona boyun eğdirmiştir. Onun için evini huzur ve dinlenme yeri kılmış, dağlarda barınaklar var etmiş, kendisini sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta koruyacak zırhlar vermiştir. Allah Teala, insana bahşettiği bütün bu nimetlere karşılık ona gösterdiği doğru yolda iki tercih sunar. İnsan dilerse şükreder, dilerse nankörlük eder. Bununla birlikte kendisinden beklenen, bütün bu nimetleri bahşeden Rabbine nankörlük etmeyip şükretmesidir. Yüce Allah, şükrün karşılığını muhakkak vereceğini ve nimetlerini daha da artıracağını vaat eder. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Şükre ihtiyacı olan Allah değil, kuldur. İnsan şükrettiği sürece elindeki nimetlerin gerçek sahibinin idrakinde olur ve kulluk bilincini muhafaza eder. İnsanoğlu elindeki nimetin kıymetini çoğunlukla onu kaybettiğinde anlar. Hatta elindekine sahip olduğu sürece nefsi daha da fazlasını istemeye sevk eder kendisini. Ancak nefsin isteklerinin sonu yoktur. Resulullah insanın bu zaafını, Ademoğlunun bir vadi dolusu altını olsa iki vadi olmasını ister. Onun ağzını ancak toprak doldurur hadisiyle ifade eder. O, kişinin hep daha fazlasını isteyip halini mali imkanlar bakımından ve bedenen kendinden daha iyi durumda olanlarla kıyaslamasından ziyade kendisinden daha kötü durumda olanlara bakmasını tavsiye eder. Nitekim Allah'ın verdiği nimetleri küçümsememek ve onların kıymetini bilmek adına en uygun davranış budur. Allah Resulü'nün beyan ettiği üzere yemek, içmek, barınmak gibi ihtiyaçlar her ne kadar günlük hayatta zorunlu ve sıradan karşılansa da aslında bunların her biri şükretmeyi gerektiren nimetlerdir. Biz farkında olmasak da etrafımızda bu en temel ihtiyaçlarla imtihan edilen nice insanlar var. Fakirlik, kuraklık ya da savaşlar nedeniyle bir lokma ekmeğe muhtaç olan, içecek bir damla su için feryat eden, sığınacak bir çatı altı, gölgelik bile bulamayan,

yapmayan birçok kimse var. Şükredilmesi gereken bu kadar nimete sahipken onları göz ardı edip küçümsemek, kendimize yapacağımız en büyük kötülük ve Rabbimize yapacağımız en büyük nankörlük olur. Günlük hayat telaşesinde böyle bir gaflete düşme ihtimali herkes için söz konusudur. Bu nedenle sevgili peygamberimiz ve önceki peygamberler gibi şükredenlerden olabilmek ve şükür duygusunu yitirmemek için şu duayla Rabbimizden yardım talep etmeliyiz. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Ama Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm. Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikredenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır."
1: Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canım, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gıybet nedir biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabe, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" karşılığını verdiler. Resulullah, "Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır" buyurdu. "Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin?" diye sorulunca, "Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun" buyurdu. Bir kişi peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, annemin yanına girmek için izin isteyecek miyim?" diye sorduğunda, "Evet" buyurmuştur. O kişi, "Ben onunla aynı evde oturuyorum" deyince Hazreti Peygamber, "Yanına gireceğinde ondan izin iste" diye cevabını tekrarlamıştır. Bu sefer sözünü sürdürüp, "Ona ben hizmet ediyorum" diye üsteleyince Allah'ın Resulü, "Ondan izin iste, onu çıplak olarak görmek ister misin?" demiştir. Adam doğal olarak hayır demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz, "O halde izin almadan annenin yanına girme" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş" buyurdu.

Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kâbe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.''

Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir Müslümanı saygınlığının kaybolacağı, onurunun zayıflayacağı bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de bir Müslümana onurunun zayıflayacağı ve saygınlığının yitirileceği bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yardım eder.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Merhaba sevgili arkadaşım. Geçen bölümlerde Mekke'nin o karanlık günlerinde dünyaya gelen bir bebeğin hikayesinden bahsetmiştik. Babasını hiç göremeden doğan, daha sonra annesini ve dedesini de kaybeden o küçük çocuk büyüdü. Peki nasıl bu genç oldu dersin? Şimdi seni Efendimizin gençlik yıllarına götüreceğim. Mekke'de yaşayan Kureyşlilerin önemli uğraşlarından biri ticaretti. Peygamberimiz de gençlik yıllarında ticaret hayatının içine girdi. Üstelik ticareti öğrenmeye daha küçük yaşlarda amcası Ebu Talib'e yardım ederek başlamıştı. Ebu Talib kumaş ve tahıl ticareti yapıyordu. Peygamberimiz de ona yardım ediyor, böylece ticaretin nasıl yapıldığını öğreniyordu. Sonra amcası yaşlanınca ticarete kendisi devam etti. Artık farklı yerlere ticaret için yolculuklar yapıyordu. Yemen taraflarına, Doğu Arabistan'a ve başka bölgelere gidiyordu. Bu yolculuklar onun için yalnızca alışveriş yapmak demek değildi. Her yolculukta yeni insanlarla karşılaşıyor, onların nasıl yaşadıklarını, nasıl konuştuklarını ve nelere inandıklarını görüyordu. Aynı zamanda insanların içinde bulunduğu sosyal ve siyasal şartları da gözlemliyordu. Yani sevgili arkadaşım, onun için her yolculuk yeni bir şey öğrenmek demekti. Peygamberimizi tanıyan ve yeni tanışan insanların dikkatini çeken başka bir şey daha vardı. Onun dürüstlüğü, merhameti, hakseverliği, temiz ve iffetli yaşayışı ve elbette ticaretteki doğruluğu. Peygamberimiz içinde yaşadığı toplumdaki kötülüklere karışmadan tertemiz bir hayat sürdü. Onu tanıyan insanlar onun güvenilir bir insan olduğunu biliyorlardı. Hem de yalnızca akrabaları veya kabilesi değil, tüccarlar, köleler, zenginler, yoksullar, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve gençler. Farklı farklı insanlardan oluşan Mekke halkı onun güvenilirliğine inanıyordu. Bu yüzden ona çok özel bir isim verdiler. El-Emin, yani güvenilir insan. Hatta onu tanıyanlar Muhammedül Emin diyerek de çağırıyorlardı. Şimdi sana bunu daha iyi anlatacak küçük bir olaydan söz edeyim. Peygamberimizle zaman zaman birlikte ticaret yapan Kays bin Sahip, onun çok iyi bir iş ortağı olduğunu şöyle anlatmıştı. Ticari bir yolculuğa çıkacağı zaman kendisine bazı işleri havale ettiğim olurdu. Seyahatten döndüğünde benim tamamen memnun kalacağım bir şekilde hesap görmeden kendi evine çekilip gitmezdi. Buna karşılık ben seyahate çıktığımda bana bir iş havale ederse, dönüşünde herkes bana kendi işleriyle ilgili hususları sorup dururken, o bana sadece sağlık ve afiyette olup olmadığımı sorardı. İşte sevgili arkadaşım, bir insanın güvenilir olduğunu söylemek başka, bunu davranışlarıyla göstermek bambaşka. Peygamberimiz daha peygamber olmadan önce de insanların güvenini böyle kazanmıştı. Belki de şimdi aklına şu soru gelmiştir. Bir insan çevresindeki herkesin güvenini nasıl kazanabilir? Bu sorunun cevabını aramaya devam edeceğiz. Çünkü peygamberimizin hayatında gençlik yıllarında yaşanan çok önemli başka olaylar da var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu.

0: Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu an anlatıyor. Ben ve Mahrebe el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ölç, ölçüyü biraz da fazla tut," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve "Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa," dedi. İbni Ömer, "Akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme," derdi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi geçmiş olsun. Hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu. Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır.

Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir, buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "Men gassale meyyiten ve kaffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min khati'atihi misla yawmi veladethu ummuh."
1: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesini taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur: "Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım" der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir: "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır.

0: Allah Resulü bir gün bazı sahabilerle Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanmayan kadıncağızın bu halini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Allah'tan sakın ve sabret" dedi. Kederinden onun peygamber olduğunu fark edemeyen kadın, "Bana ilişme. Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun" diyiverdi. Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına onun Allah Resulü olduğunu söyledi. Kederli anne özür dilemek üzere Hazreti Peygamber'in kapısına geldi. Yaptığına pişman olan kadın, "Kusurumu bağışla. Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim" diyerek mazeret beyan etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu karşılığı verdi: "Esas sabır, musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir." Hazreti Ömer, Medine'de bulunan Sem isimli hurma bahçesini tasadduk etmek istemiş ve Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, ben çok nefis bir hurmalığa sahip oldum. Bu hurmalığı tasadduk etmek istiyorum" demişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise cevaben, "Satılmaması, hibe edilmemesi, miras bırakılmaması ve ancak meyvesinden infak edilebilmesi şartıyla oranın aslını tasadduk et" buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur."

0: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun." dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma "Şimdi olur." dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim." buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma." dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu,

bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesirirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en iyisi evladın baba dostuna yaptığı iyiliktir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İmran bin Husayn'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.
3: Cabir'den radıyallahu

rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra "Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır." duasını okursa, kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanımda anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır. Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve "Siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının," dedi. Biz de "Sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz," deyince "Madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin." O da "Harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır," buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan sürekli bir arayış içinde. Durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, Kureyş kabilesinden bir grup insan, hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bir hutbe okudu. Ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu: "Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi, aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca, suçun cezasını vermeyip, zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Bu canı, bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa,

0: onun da elini keserdim. Bir defasında Hazreti Peygamber'in oruç tuttuğunu bilen Ebu Hureyre, iftar saatini bekleyip akşam olunca ona su kabağı içerisinde hazırlamış olduğu şerbeti götürerek, "Ey Allah'ın Resulü, bugün oruçlu olduğunu öğrendim ve iftarını bu şerbetle açmanı arzuladım," dedi. Hazreti Peygamber şerbeti eline aldı, ekşimiş ve keskinleşmiş olduğunu görünce Ebu Hureyre'ye, "Bunu al ve bahçeye dök. Zira bu Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların içkisi haline gelmiş," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da, "Ey Ademoğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi? Hiç hayırlı gün gördün mü?" diye sorulur. "Vallahi görmedim ya Rabbi," diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da, "Ey Ademoğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi? Hiç şiddete maruz kaldın mı?" diye sorulur. "Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım," der.

Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir taş su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gamaratil mevti ve sekaratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yapıldığında Allah'ın dereceleri yükselteceği ve hataları sileceği hasretleri size göstereyim mi? Mescitlere, camilere gidiş gelişlerde atılan çokça adım, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, zorluklara rağmen güzelce abdest alın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi." Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır. Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep'le Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu.
5: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
4: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı?
3: Yine yemeğine dokunmamış.
6: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talip'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın.
2: Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
1: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali.
7: Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır.
8: Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: 20. bölüm.
4: Allah Resulü amcası Ebu Talib'i ve biricik eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmenin hüznü içindeydi. Hem içinde bulunduğu sıkıntılı konumdan kurtulmak, hem de dinini daha özgür bir ortamda tebliğ edebilmek için yeni beldeler arayışındaydı. Çünkü Mekke'de İslam'a davet adına yapılması gerekenleri yapmıştı. Ayrıca yaşanılan sıkıntılar, eziyet ve işkencelerde dayanılmaz bir hal almıştı. Resulullah Taif'i seçti. Oraya yolculuğunda Hazreti Zeyd kendisine eşlik edecekti.
1: Ali, duydun mu? Resulullah Taif'e gitmeye karar verdi.
2: Tahmin ettiğimiz gibi desene. Taif Mekke'nin yaylası sayılır. Şehri çevreleyen bir sürü kuyusu vardır. Toprakları verimlidir. Güzel bir şehirdir Taif. Umarım insanları da öyledir. Peygamberimize güzel muamele ederler.
1: Daha da önemlisi, Taif merkezi bir yönetime sahip değil Ali. Kabileler kendi bulundukları yerlerde hüküm sürüyorlar. Biri diğerinin alanına müdahale etmiyor. Taif'teki kabilelerden biriyle iyi bir ilişki kurabilirsek ya da biri iman etse Mekkelilere karşı güç kazanmış oluruz.
2: İnşallah Zeyd. Müşriklerin hakaret ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaştı. Keşke Allah bizi bunların şerrinden kurtarsa.
1: Hem Mekke'nin zenginleriyle Taif'teki kabileler sıkı ilişki içindeler. Biliyorsun pek çoğunun orada yazlık evleri ve büyük mülkleri var. Eğer Taif İslam'ı kabul ederse Mekke'nin ileri gelenleri ne hale gelir düşünsene.
2: Keşke bu daveti kabul etseler, keşke. Peygamberimize sen mi eşlik edeceksin Zeyd?
1: Evet, beraber gideceğiz.
2: Allah kolaylık versin. Hayırlı haberlerle gelin.
1: Amin, inşallah.
4: Peygamberimiz evlatlığı Zeyd'le birlikte yola çıktı. Taif 2 günlük yürüme mesafesindeydi. Taif'in bağları arasından geçerek Sakif kabilesinin diyarına geldiler. Sakif'in liderliğini 3 kardeş yapıyordu. Kureyş kabilesiyle evlilik bağıyla akraba olmuşlardı. Peygamberimiz onların kendisini nezaketle karşılayacağını düşünüyordu. Oraya ulaştıklarında Sakifliler misafirperverliklerini gösterip onları ağırladılar.
9: Misafirlerimize bağlarımızdan üzüm de getirin. Mekke'nin şerefli kabilesi Kureyş, Sakif halkının bağcılıkta ne kadar mahir olduğunu görsün.

0: Ziyade olsun. İkramlarınız çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz.
1: Afiyet olsun. Anlatın bakalım. Beytullah'ın halkı ne alemde? Neler yapıyorsunuz?
0: Pek iyi olduğu söylenemez. Ebu Talib'i kaybettik. Mekke çarşıları hala yastan dolayı kapalı.
1: Ne diyorsun? Koca Ebu Talib vefat mı etti? Büyük bir adamdı. Ferasetli bir liderdi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Başınız sağ olsun Muhammed.
2: Bir müddet sohbetten sonra Peygamberimiz asıl maksadını açıkladı ve onları Allah'ın birliğini kabul etmeye ve bu uğurda kendisine yardım etmeye davet etti. Fakat bu teklif Mesud ve kardeşlerinin tutumunu tamamen değiştirdi.
1: Ey Muhammed, nasıl olur da dinimizi değiştirmemizi istersin? Bu ne cüret?
3: Allah beni peygamber olarak gönderdi diyorsun. Peki o zaman bizden niye merhamet dileniyorsun?
4: Madem ki peygamber gönderilecekti, senden başkasını bulamadı mı Rabbin?
2: Peygamberimiz cevap vermeye çalışsa da dinleyen olmadı. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırmışlardı.
1: Nasıl aciz bir Rabbin var ki senin gibi birini peygamber olarak göndermiş? Kutsal olan her şeyin üstüne yemin ederim ki sen bir peygamber değilsin.
4: Bırakın şunu, konuşmayın. Dediği gibi biri ise sözünü reddetmek tehlikeli olur. Yalan söylüyorsa, ki yalan söylüyor, konuşmaya değmez.
0: Siz nasıl insanlarsınız? Neden sakince dinlemiyorsunuz? O Allah'ın Resulüdür. Ayağınıza gelen nimeti tepiyorsunuz. Bu şerefe nail olsanız dünyada, ahirette ayaklarınızın altına serilir. Siz Muhammed'i yakından tanırsınız. Hiç yalan söylediğine şahit oldunuz mu?
3: Ne zamandan beri köreler şerefli liderlere akıl veriyor? Seni burada tutuyorsak Kureyş'te olan iyi ilişkimiz yüzündendir. Yoksa aynı sofrada bile oturmaya hakkın yok bizimle.
0: Yanılıyorsunuz. Mesele benim ne olduğum değil, Resulullah'ın size getirdiği hakikat. Biz sizi övündüğünüz üstün meziyetlere sahipsiniz diye seçtik. Ama siz insaniyet namına söz hakkı bile tanımıyorsunuz.
4: Yeter artık. Çıkın gidin buradan. Derhal.
1: Biz sizi eski ahbaplarımızsınız diye kabul ettik, ağırladık. Kureyş'in kuyusunu kazan hainler olduğunuzu nereden bilebilirdik? Abimi duydunuz. Derhal terk edin burayı.
2: Peygamberimiz bu tepkiye son derece üzülmüştü. Zeyd ise onun böyle bir muameleyi hak etmediğini anlatmaya çalışıyordu. Peygamberimiz Zeyd'i teskin ederek sakince orayı terk etti. Olayın büyümesini istemiyor ve bu yaşananların Kureyş'e ulaşmasından endişe ediyordu. Bunun burada kalmayacağını Sakif sokaklarına çıkınca anladılar. Onların çıkışının ardından arkalarından bağırmaya başlamışlardı.
1: Hey ahali! Bakın burada ne var? Atalarınıza hakaret eden, putlarınızı hiçe sayan bir din düşmanı. Buraya gelin, toplanın.
4: Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş.
5: Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım.
3: Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
2: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
5: Taşlayın şu günahkarı.
6: Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
7: Vurun hadi. Durmayın.
0: Yapmayın.
7: Vurun. Atın.
0: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın.

0: hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarımız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Az daha yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
1: Bu kalabalık şehirden çıkana kadar peygamberimizi taşa tuttu. Zeyd ona siper olmaya çalışsa da Allah Resulü ciddi anlamda yaralanmış ve yıpranmıştı. Mübarek vücudundan akan kanlar ayaklarından süzülüyordu. Zeyd'in de başı yarılmış ve pek çok yara almıştı ama canını acıtan asıl şey Allah Resulü'nün bu hale gelmesiydi. Mekkeli Utbe bin Rebi'a'ya ait olan bir bağa geldiler. Resulullah oraya sığınınca ayak takımı peşini bıraktı. Efendimiz bitkin ve son derece üzgün bir şekilde kendini bir asmanın gölgesine attı. Allah'a şöyle niyaz etti. Allah'ım, kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ım, çaresizlerin Rabbi ancak sensin. Benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım, yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Bağ sahibi olan Utbe ve Şeybe, Resulullah Efendimizin maruz kaldığı saldırıyı görünce merhamete gelmişlerdi. Köleleri Addas'ı çağırdılar.
2: Addas, buraya gel.
3: Buyurun efendim.
2: Şu adamı görüyor musun? Kan revan içinde kalmış. Bir salkım üzüm al, şu tabağın içine koy, götür ikram et.
3: Derhal efendim. Buyurun, efendilerimin size ikramı.
1: Resul-ü Ekrem üzümü Bismillah diyerek alıp yemeye başladı. Bu Addas'ın dikkatini çekmişti.
3: Vallahi bu sözü bu beldenin halkı bilmezler ve söylemezler.
1: Peygamberimiz, ey Addas, sen hangi belde halkındansın ve hangi dindensin diye sordu.
3: Ninovalıyım ve Hristiyanım.
1: Peygamberimiz, demek sen o salih kişi Yunus İbni Medda'nın hemşehrisisin dedi.
3: Ha, sen Yunus İbni Medda'yı nereden biliyorsun?
1: Peygamberimiz, o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim deyince Addas kendisini tutamadı ve Efendimizin başını ve ellerini öptü, Müslüman oldu. Bağ sahipleri manzarayı uzaktan seyrediyorlardı.
4: Şu ikramda bulunduğun adam gözünün önünde kölenin itikadını bozdu.
5: Yazıklar olsun sana Addas. Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
3: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
1: Resulullah'ın büyük umutlarla gittiği Taif, ayaklarına gelen bu büyük nimeti tepmekle kalmadı. Tarih sayfalarında Allah'ın elçisini taşlayan kavim olarak yazıldı. Bu yolculuğun tek faydası Addas isimli kölenin İslam'a girmesi oldu.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Ne ile gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رضبة أجر.
2: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü! Bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi, bereket kaynağı, atları hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde, çaresiz kalmış bir köpeğe yardım etmenin erdemli bir davranış olduğunu anlatmıştır. Yaşam hakkı, hayvanların en temel haklarından biridir. Canlılara yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü küçük görmemek gerekir. Hayvanlara yapılan küçük bir iyilik cennete, küçük bir kötülük de cehenneme sürükleyebilir. Çünkü her canlı sevap veya ceza vesilesidir. Niyeti iyilik olan her kimse yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in hayvanların var olmaları ve onların yaşamlarını sürdürmeleri için koyduğu ilkeler, evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki, günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz, hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları yüce yaratıcının emanetleri olarak görüp onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda 3 kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça, servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem, bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarına diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Ebu Zerr'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bika minel cubni vel buhl ve a'udu bika min en uradda ila erdelil umur ve a'udu bika min fitnetid dunya ve a'udu bika min fitnetil kabr.
2: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o adam öldürme çığırını açan ilk kişidir.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.''

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve..."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'ın radıyallahu an Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim" anlamına gelen "Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke" sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz" dedi. Resulullah, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir" buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam "Vallahi Allah filanı bağışlamaz" dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, "Filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım" buyurdu. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir.

Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim her sabah ve akşam üç kere

ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez.

Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi.

0: Cabir bin Semure, babasıyla birlikte bulunduğu bir mecliste Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarmaktadır. Çirkin söz ve davranışların İslam'da hiç yeri yoktur. Müslümanlığı en iyi olan insanlar, ahlakı en güzel olanlardır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, "Evet ya Resulullah," dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır," buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Çevre ve hayvan hakları. Dünya bize emanet. Ebu Hümeyt anlatıyor. Hazreti Peygamber'le birlikte Tebük gazvesinden dönüyorduk. Medine'ye ulaştığımızda Allah Resulü şöyle buyurdu: "İşte bu Tabe'dir. İyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Uhud öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz." Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bir Müslüman bir ağacı diker de onun meyvesinden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur."

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmak sadakadır. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birinizin elinde bir fidan varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın. Ey Allah'ın Resulü, kuşun öldürülmesini haklı kılan ne olabilir diye sorulunca, avlayan kimsenin onu usulüne göre kesmesi ve yemesidir. Ayrıca başını kopartıp etrafa atmamasıdır diye cevap verdi. Sehil bin Hanzaliye'den nakledildiğine göre Resulullah açlıktan karnı sırtına yapışmış bir deveye rastladı ve "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Onlara binmeye elverişli hallerinde binin ve yenmeye elverişli hallerinde onları yiyin." buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hiçbir canlıyı hedef edinmeyin. İbni Abbas şöyle demiştir. Resulullah hayvanları birbirleriyle dövüştürmeyi yasakladı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
2: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
1: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Adem oğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de "Utanmazsan istediğini yap" sözüdür.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
1: Cabir bin Semure radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler: Ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor." dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Dirilişin sırrı, zikir. Ebu Musa el-Eşari tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali diriyle ölünün haline benzer. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi diye soruyor alemlerin Rabbi. Geldi de geçiyor bile. Zira Rabbimize verdiğimiz kulluk sözünü unutmaya başladık gün geçtikçe. Hayat telaşesi bizi kıskıvrak yakalayıverdi. Her gün bir başka bahaneyle erteler olduk onu anmayı. Zikrinden an be an uzaklaşır olduk. Beni anın ki ben de sizi anayım demişti oysa yaratan. Televizyon ve bilgisayar karşısında akıp giden zamana aldırmayan, telefonla konuşmak uğruna bütün işini bırakan bizler, onu anmaya vakit bulamadık. Kısalttıkça kısalttık ibadetlerimizi, azimetleri terk edip ruhsatlarla yetinir olduk. Heyhat, onlara da gereken özeni göstermedik. Kendimizi veremedik Rahman'a bir namaz süresince, huşuya eremedik. Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın buyurmuştu Rabbimiz. Malların ve evlatların yanı sıra akrabalarımız, arkadaşlarımız, işimiz ve aşımız, makamımız da alıkoydu bizi Rahman'ı anmaktan. Her biri onun ikramıydı bu dünya nimetlerinin bizi Rabbimize daha da yakınlaştırması, zikrimizi, şükrümüzü artırması gerekti aslında. Ama bu nimetlerle öylesine meşgul olduk ki biz nimeti vereni unuttuğumuz gibi teşekkürü de hatırlamadık. Olanı azımsadık, hep daha fazlasını aradık. Hani Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla sevecektik ya mümin olarak. Bu ikisi dışındakilerin sevgisi ağır basmaya başladı içimizde. Dünyalıklara meylettikçe onların sevgisi kök saldı gönlümüzde ve gün geldi bu sevgi hayatımıza yön veren yegane rehber oldu. Kulum beni andığında onunla beraberim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım diye müjdelemişti bizi yüceler yücesi Rabbimiz. O kendisine yaklaşmamız için türlü vesileler sıralamış ve kendi rızası için yaptığımız her işi ibadet saymışken biz görmezden geldik bütün bunları. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Çağrısına da kulak vermedik. Hep başka yerlerde aradık devayı. Nihayetinde biz ondan uzaklaştıkça o da uzaklaştı bizden. Kalbimizden çekti nurunu, karanlıklar içinde bıraktı. Hakka kapanan kalbimizin üzerine gaflet örtüsü bürüdü. Sevgi, merhamet gibi latif duyguların barınağı olmaktan çıktı kalbimiz. Nefsani ve şeytani duyguların odağı oldu. İnceliğini, rikkatini kaybedip sertleşti, kas katı kesildi. Hissedemez olduk böylece, samimiyetimizi yitirdik. Bencilleşip cimrileştik, hep nefsimizi önceledik. Günah işlemek artık bizi hiç rahatsız etmedi. Kalbimizin mahiyeti bozulunca azalarımız da terk etti görevini. Hakkı göremedi gözlerimiz. Yeryüzünü baştan başa kaplayan Rabbani ayetleri göremedik yanı başımızdaki yoksulu göremediğimiz gibi. Rahmani çağrılara kapandı kulaklarımız. Vicdanımızın sesini duyamadık. Tıpkı mazlumun feryadını işitemediğimiz gibi. Hayra uzanamadı ellerimiz, ayaklarımız hayır kapılarına varamadı. Ruhsuzlaştık böylece. Hayatımız anlamını kaybetti. Sonuçta yaşayan bir ölüden farkımız kalmadı. Rabbimizi anmanın vakti çoktan geldi. Baharla canlanan ölü toprak gibi zikirle dirilmenin zamanı şimdi. Ne kadar günahkar olsak da varalım Mevla'nın kapısına. İçin içine ağlayıp halimizi arz edelim. Tevbe edelim günahlarımıza bıkmadan, yorulmadan. Gizli ve aşikar yakarışlarla onun engin rahmetine sığınalım. Günde belki 100, belki 1000 kere istiğfarla günahlarımızı dökelim. Kendimizi affettirelim. İbret nazarıyla bakalım hayata. Esen rüzgardan, yağan yağmura, göklerin ve yerin yaratılışına nazar edelim. Hayatı siyah beyaz

0: görmeyi bırakıp Allah'ın boyasıyla boyanan bu kainatı temaşa edelim. Her yerde onu görelim, her eseriyle birlikte onun başka bir esmasını fark edelim. Fark ettikçe hayretimiz artsın, onu hep tesbih ve takdis edelim. Hayran olalım ona, tekbirlerle, tehlillerle imanımızı tazeleyelim. Besmele ile başlayalım her işimize. Yeni güne başlarken, elbisemizi giyerken, ağzımıza ilk lokmayı koyarken, aracımıza binerken, onu analım ki her işimizde onu her an yanımızda bulalım. Hamd edelim alemlerin Rabbine. Aldığımız nefesten başlayıp saymakla bitmez nimetler için şükretmeye devam edelim. Kadrini bilelim her birinin. Bizden muhtaç durumda olanları görüp halimize binlerce şükrü çok görmeyelim. El açıp yalvaralım Rabbimize. Dua edelim. Sayısız nimetlerinden hangisini istiyorsak çekinmeyip ihtiyacımızı dile getirelim. Yalnızca ona dayanalım. Ona sığınalım. Her türlü şerden istiaze getirelim. Korkularımızı, üzüntülerimizi, sıkıntılarımızı paylaşalım onunla. Yalnızca kötü zamanlarda değil, refaha erince de unutmayalım onu anmayı. Sevincimizi, coşkumuzu yine onunla paylaşalım. Mevlamızı dost edinelim ki o da bizim dostumuz olsun. Veliyullah olalım. Resulullah'ın tavsiyesi üzere dilimiz her daim yaş kalsın Rabbimizin zikriyle. Tevbe ve istiğfarla, tesbih ve takdisle, tekbir ve tehlille, şükür ve duayla zikredelim onu. Onu analım her vesileyle, yaratılmışların ahengine eşlik edelim. Kainattaki canlı cansız her şey gibi biz de zikredelim onu daima. Zikredelim ki kalbimizden gaflet perdesi insin, dilimizin zikri kalbimize insin, kirini pasını silsin de onu hakkın nuruyla doldursun. Hakikate ayna olsun, yeniden kalplerimiz tefekkürle coşsun. Rahman'ı anmakla aradığı huzuru bulsun. Kalbimizi besleyen zikir azalarımıza da hayat versin sonra. Gözlerimiz hakikati görsün. Kulaklarımız hayır kulağı olsun. Zikrimiz fikrimize yön versin. Ne yaparsak Allah için yapalım. Onun rızasından başka kaygı taşımayalım. Bütün duyularımızla hissedelim varlığımızı. Hayatı dolu dolu yaşayalım. Velhasıl zikirle tutunalım hayata, zikrullahla diri kalalım ve Resulullah'ın şu manidar sözlerini hiç unutmayalım. Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin hali diriyle ölünün haline benzer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten sakındırdı ifadesi yer almaktadır.

0: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan üç gün," dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma."

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olur.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
1: أبو مسعود رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: Mekke'nin fethedildiği gündü. Arap kabileleri alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. Sıra Ensar'a gelmişti. Başlarında Sa'd bin Ubade bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın önünden geçerken, "Ey Ebu Sufyan, bugün melhamet, cesetlerin saçılacağı büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de bile kan dökmek helaldir," dedi. Derken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu grup geldi. Ebu Sufyan, Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin giydirileceği, örtüsünün değiştirileceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i şereflendireceği gündür," buyurdu. Sa'd'ın sözleri Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmemişti. Sa'd'ın görevine son verip sancağı oğlu Kays bin Sa'd'a emanet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla girdi şehre. Namazdan sonra Mekkelilere bir konuşma yaptı. "Ey Kureyş halkı, ne dersiniz, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "İyilik umuyoruz, sen asil bir kardeşsin ve asil bir kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi onları, "Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir," diyerek serbest bıraktı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

İlim ve hikmet önderi, eşsiz sahabi, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Ukbe bin Ebi Muayit'in sürülerine çobanlık yapan kendi halinde biriydi. Ne malı mülkü vardı, ne de kendisini himaye edecek asaleti, hatırı sayılır bir kabilesi. Güçlü kuvvetli bir yapısı da yoktu. Zayıf ve çelimsizdi. Üstünlüğün soy, sop ve zenginlikte, hak ve hukukun daima güçlüden yana olduğu cahiliye devrinde, onun hayatı hakkında pek fazla bilgi verme gereği duymamıştı tarih. Varlığıyla yokluğu arasında fark yok gibiydi. Mekke'de doğan İslam güneşiyle o da yeniden doğdu adeta. Alemlerin Rabbine kul olduğunu haykırarak değer kazandı. Hem Rabbi katında hem insanlar nazarında. Bundan böyle ismi

Resulü ile anılacaktı. Sessiz kalmak yerine günden güne daha vurgulu, iftiharla anacaktı onu tarih ve nihayetinde Küfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu, öncü sahabi sıfatıyla altın harflerle saklayacaktı bağrında adını. Abdullah bin Mes'ud. Müslümanların altıncısıydı Abdullah bin Mes'ud. Resul'ün çıktığı kutsal yolculukta daha en başından ona yoldaşlık etmeye talip olmuş ve bu yolculuğun her safhasında tüm benliğiyle var olmuştu. Mekke'de geçen sıkıntı dolu günlerde Kabe'de Kur'an ayetlerini yüksek sesle okuma cesaretini gösteren oydu. Allah'tan başka bir dayanağı, imanından başka bir gücü olmadığı halde vahyin aydınlığına tahammülü olmayan kararmış kalplere Rahman suresiyle seslenmiş ve onların vahşi saldırılarına maruz kalmıştı. İnancı uğruna her türlü zorluğa göğüs gerdi. Önce Habeş diyarına, daha sonra da Medine'ye hicret etti. Asr-ı Saadet'teki bütün savaşlarda kahramanca çarpıştı. Bedir'de küfrün başı Ebu Cehil'e son darbeyi o indirdi ve ölüm haberini sevgili Peygamberimize o getirdi. Uhud'un o hengameli ortamında Resulullah'ın yanından ayrılmayan birkaç kişi arasında o da vardı. Düşmanın duraksız saldırılarına karşılık verirken namazların dahi eda edilemediği zorlu Hendek Savaşı'nda da yanındaydı Resul'ün ve İslam tarihinin daha nice sahnesinde onunla aynı karede yer aldı. İslam'a gönül verdiği günden beri Abdullah bin Mes'ud'un yegane endişesi Peygamber Efendimiz'in hizmetinde bulunmak ve ondan ilim tahsil etmekti. Mescid-i Nebevi'nin arka tarafından kendisine bir ev tahsis edilmiş ve annesiyle birlikte ona Allah Resulü'nün evine rahatça girip çıkma izni verilmişti. Bu samimi ilişkiden dolayı onu Ehl-i Beyt'ten sananlar bile oluyordu. Abdest almak için kalktığında ibriğini taşımak, yıkanırken perde tutmak, uykudayken ibadet için uyandırmak, bir yere gittiğinde ayakkabılarına sahip çıkmak gibi vazifelerle Resulullah'a yardımcı olan İbni Mes'ud, an be an onunla birlikte olma imkanına sahipti. Bu imkanı çok iyi değerlendiriyor, onun her hal ve hareketini önce zihnine sonra yaşantısına titizlikle nakşediyordu. Suretinden siretine onun yaşam tarzını örnek almaya gayret ediyor ve zaman geçtikçe ona daha çok benziyordu. Öyle ki ashab arasında ahlak ve yaşantı bakımından Resulullah'a en çok benzeyeni kabul edilmişti. Vahyin inişini en yakından gözlemleyen sahabilerden biri olarak, sünnetin yanı sıra Kur'an bilgisi bakımından da üstün bir konuma erişmişti İbni Mes'ud. Resulullah'ın Kur'an'ı şu dört kişiden öğrenin dediği sahabilerden biriydi ve 70 kadar sureyi bizzat Resulullah'tan öğrenmişti. Sesinin güzelliği ve okuyuşundaki heyecan kendisini daha da ayrıcalıklı kılıyordu. Kur'an'ı nazil olduğu günün heyecanıyla okumak isteyen kimse, İbni Ümmü Abdin, Abdullah bin Mes'ud'un kıraatiyle okusun buyurmuştu Hazreti Peygamber ve bir gün ondan Kur'an dinlemek istemişti. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyerek şaşırınca, "Evet, Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de çok seviyorum." demişti. Nisa suresinden bir bölüm okuyan Abdullah'ı huşuyla dinleyen Efendimiz, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak" mealindeki ayete geldiğinde gözyaşlarını tutamamıştı. İçinde hikmet dağıtılan ve rahmet umulan meclis, "Ne güzel meclistir" diyen İbni Mes'ud, Resulullah'ın vefatından sonra da ilim ve hikmet meclislerinin vazgeçilmez simalarından oldu. Kur'an ve sünnetle yoğrulan kişiliğiyle, ashabın da kendisine danıştığı nadide bir şahsiyet olarak pek çok talebe yetiştirdi. Tefsir ve fıkıh okullarının kurulmasında öncü rol üstlenmenin yanı sıra, hadis rivayetindeki titizliğiyle Nebevi sünnetin sağlıklı bir şekilde aktarılmasına hizmet ederek
İslami ilimlerin gelişmesine büyük katkı sağladı.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه
2: أم سلمة رضي الله عنها anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, İffet, onur ve gönül zenginliği isterim.

0: عن أبي مرثد كناز بن الحسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
1: أبو مرثد كناز بن حسين رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

0: عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.''

0: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
1: سلمة بن أكوع'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.
2: Efendime söyleyeyim, kudümün rahmeti zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken mautin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.
3: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helalinden ye ki duaların kabul olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o ya Resulallah hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur. Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
0: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum, o gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi, dedi.
0: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır, derdi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.

0: قول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
2: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
1: Sanmam.
2: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
1: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, iyi hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürme yiyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
1: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç

0: içiyordum, su geçsin efendim.
1: Sen bizim etimizi çiğnedin, sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
0: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
1: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
0: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
1: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
0: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
1: Bunu çalmadan önce düşünecektim. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Aham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder Haham Feynaz. Onun sonu olur.
0: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
1: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
1: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana hahambaşı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh, elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
2: Ben de öyle olmasını istemem tabii.

0: yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
1: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
0: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
1: Hayırsın, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalom'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
0: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
1: Açlığa razıyım. Ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
0: Defol o zaman buradan Yitzhak.
1: Tamam, gidiyorum.
0: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
2: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
0: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
2: Haklısın.
0: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
2: Neymiş?
0: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban, leye'kulûne emvâlen nâse bil bâtili, ve yasuddûne an sabîlillâh. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
4: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında

0: esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
1: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
0: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
1: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
2: Hadislerin hikayeleri.

Bir gün Ubey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü namazını kılıp ihtiyacını giderdikten sonra geri geldiğinde Ubey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce şöyle dedi. Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da iffetli, afif bir şekilde istesin. Resulullah'ın sözlerini duyan Ubey'in kafası karıştı. Onun yanına gelerek "İffet nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem de ona şöyle cevap verdi. Ona, kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: عبادة بن سامت'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de, Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: Yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra "Sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin," diye dua etti.

0: قال نعم.
1: Ebu Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir, bu dışarı uzanan da emelidir, şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
3: Tamam, tamam, savaşacağım.
1: Heh, şöyle.
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum, acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
3: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا.
3: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.

Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse, Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk O'nundur, hamd O'nadır dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde, Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse, cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
1: عمرو بن شعيب'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.
0: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
1: ابن عمر'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.
0: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
1: اسماء بنت يزيد الأنصارية'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa, yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme, dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

0: فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
0: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب.
1: Mersed bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları 3 safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye 3 saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kayıp bir hayvanı doyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.
2: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın. Omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip: ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam: biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam: biraz daha dedi. Peygamber de: nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.

Abdullah bin Abbas şöyle anlatır. Bana peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından, ensardan bir zat haber verdi. Bir gece Resulullah'la birlikte otururken bir yıldız kaymış ve ortalık aydınlanmıştı. Bunun üzerine Resulullah onlara, böyle bir şey olduğunda cahiliye devrinde ne derdiniz diye sormuş. Onlar da, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını vermişler. Resulullah, bu yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar ne de doğumu için. Lakin yüce Rabbimiz bir şey takdir buyurduğunda arşı taşıyan melekler tesbih eder. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih dünya semasının

sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara "Rabbiniz ne buyurdu?" diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece semavat sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber dünya semasına ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve bu kayan yıldızla taşlanırlar. Olduğu gibi getirdikleri haber haktır. Fakat bu habere yalan karıştırırlar buyurmuştur.

0: bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber, Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü, ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, yengenin durumu nasıl?
2: İyi değil Zeyd. Zeynep'le Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşede ağlıyor.
1: Ya ona bir şey olursa?
2: Allah korusun.
3: Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi.
4: Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan peygamberimizi bir imtihan daha bekliyordu.
5: Ey Muhammed, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi, dedirtmem kendime. Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum. Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen.
4: Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı. İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talip'e hidayet nasip olmayacak mıydı?
3: Yine yemeğine dokunmamış.
6: Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor.
3: Hatice'ye mi yansın, Ebu Talip'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın.
2: Babam bu davanın çilesini çekti. Bizimle birlikte onca eziyete katlandı, hakarete uğradı. Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden?
1: Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali.
7: Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin.
0: 20. bölüm.